kaybolup gittim yar. Tuzakta aşkın bana kandım, kahroldum canımın baharında.

senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzüm, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözüm. Öyle kolay değildir ben unutmam.

Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım seni.

saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara.

Sana bu söylediklerimi daha önce uyduğun yalanlardan bir tutma. Belki en güzelleri değildir ama dost doğrudur göz bebeğim, dost doğrudur inan bana. Yaz bir kenara, yaz meleğim.

olsun. En iyi Tarkan şarkıları. Yine de yaptı dillerimi. Yaptı güzellik.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul Sultanbeyli'de DAEŞ'le bağlantılı olduğu ve saldırı planladığı değerlendirilen şüpheli polise ateş açması üzerine etkisiz hale getirildi. Olayda bir kişi yaralandı. Silivri açıklarındaki gemi kazasıyla ilgili Asu gemisinin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. Diğer 4 şüpheli hakkındaysa adli kontrol istendi. Kazayla ilgili bilirkişi raporunda Asu gemisinin dümeninde tecrübesiz 3. kaptanın olduğu ve kamerada uyuduğu bildirildi. İçerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Girne'deki feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Girne kazasına ilişkin bilirkişi raporu da ortaya çıktı. Raporda geminin su almaya başladığı andan itibaren hız kesmesi durumunda batmadan limana dönme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı

para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine reysen soruşturma başlatmıştı. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminin yenilenmesi kararının ardından belediye meclisinin 4 CHP'li üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Başkan vekili seçimi yarın saat 10'da yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında aylık tutukluluk incelemesi kapsamında iki sanığın tahliyesine karar verildi. Duruşma 7 Eylül'e ertelenirken 51 sanığın tutukluluğu devam edecek. Birleşmiş Milletler, El Niño hava olayının tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla büyüdüğünü belirterek küresel sıcaklık rekorlarının kırılacağı uyarısında bulundu. Son bir yılın en büyüğü olması beklenen doğa olayının küresel ısınmayla birleşmesi sonucu 2027 yılının insanlık tarihinin en sıcak yılı olacağı tahmin ediliyor.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akar.

0: akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve Worldcard.com.tr'de.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
2: seveceğim. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
0: HDI Sigorta. Reklam.

0: birazdan.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Dünyası, güzellikler dünyası.
6: Yaşasın okulumuz, yaşasın Paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
8: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle.
2: Getir.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Tekno Club'a özel 12.999 lira. Teknolojik Teknosa'da güzel.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
0: Saat 8. Bu bir reklamdır.
3: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul Sultanbeyli'de DAEŞ'le bağlantılı olduğu ve saldırı planladığı değerlendirilen şüpheli polise ateş açması üzerine etkisiz hale getirildi. Olayda bir kişi yaralandı. Silivri açıklarındaki gemi kazasıyla ilgili Asu gemisinin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. Diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol istendi. Kazayla ilgili bilirkişi raporunda Asu gemisinin dümeninde tecrübesiz 3. kaptanın olduğu ve kamerada uyuduğu bildirildi. İçerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Girne'deki feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Girne kazasına ilişkin bilirkişi raporu da ortaya çıktı. Raporda geminin su almaya başladığı andan itibaren hız kesmesi durumunda batmadan limana dönme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine reysen soruşturma başlatmıştı. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminin yenilenmesi kararının ardından belediye meclisinin 4 CHP'li üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Başkan vekili seçimi yarın saat 10'da yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında aylık tutukluluk incelemesi kapsamında iki sanığın tahliyesine karar verildi. Duruşma 7 Eylül'e ertelenirken 51 sanığın tutukluluğu devam edecek. Birleşmiş Milletler El Niño hava olayının tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla büyüdüğünü belirterek küresel sıcaklık rekorlarının kırılacağı uyarısında bulundu. Son bir yılın en büyüğü olması beklenen doğa olayının küresel ısınmayla birleşmesi sonucu 2027 yılının insanlık tarihinin en sıcak yılı olacağı tahmin ediliyor.
7: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
6: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Bu galibiyette Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasına kalan milli takım, 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını da garantiledi. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bursa Spor sahasında İstanbul Spor'u 4-0 yendi. Yeşil Beyazlılar 4. galibiyetini elde etti. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın perdesi bugün açılıyor. Başakşehir saat 20'de Galatasaray'ı konuk edecek.
7: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
6: Esenyurt-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 10 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 18 dakika, Çekmeköy-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 32 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir, Antalya ve Adana 34, Kayseri 30, Trabzon 26, Erzurum 28 ve Diyarbakır 38 derece.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz, hava durumu.

0: Alem Efendi.
1: Birazdan.
2: Küçük bir çocuğun sevinci gibi avuç içi kadar mutluluk yeter.
1: Birazdan.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: 500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.

0: olacaksın. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Doktor, Doktor Expertiz.
5: 1-7 Eylül tarihleri arasında seçili Samsung Galaxy telefonlarda Fiba Bank'a garanti ve Burgan Bank alışveriş kredisiyle 3 taksit ve 12 bin liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı

0: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
0: Paraf paraf dünyası.
1: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
0: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
0: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
8: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Renkli ve kullanışlı Civil okul çantaları yeni döneme hazır. Sırt ve beslenme çantalarında çocukların tarzına uygun seçenekler. 399 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.

0: geçeceksin. Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
5: getir. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
6: Reklam.

0: birazdan.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
5: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Reklam.
5: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
6: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
7: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
5: Nasıl?
8: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.
9: Saat 9. Bu bir reklamdır.
10: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
11: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
10: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
11: Allah'tan.
10: Sigortadan hallederiz.
11: Sigortadan halledemeyiz.
10: Niye halledemeyiz?
11: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
10: Ama?
12: Ama dememek için ama sigorta.
9: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında şüpheli işlemler tespit edilen 5 şirkete el konulması kararlaştırıldı. İstanbul Sultanbeyli'de DAEŞ'le bağlantılı olduğu ve saldırı planladığı değerlendirilen şüpheli polise ateş açması üzerine etkisiz hale getirildi. Olayda bir kişi yaralandı. Silivri açıklarındaki gemi kazasıyla ilgili Asu gemisinin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. Diğer 4 şüpheli hakkındaysa adli kontrol istendi. Kazayla ilgili bilirkişi raporunda Asu gemisinin dümeninde tecrübesiz 3. kaptanın olduğu ve kamerada uyuduğu bildirildi. İçerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Girne'deki feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Girne kazasına ilişkin bilirkişi raporu da ortaya çıktı. Raporda geminin su almaya başladığı andan itibaren hız kesmesi durumunda batmadan limana dönme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirildi. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davası başlıyor. Saldırgan İsa Aras Mersini'nin babası 10 kez ağırlaştırılmış müebbet, annesi ise 22,5 yıla kadar hapis istemiyle bugün hakim karşısına çıkacak. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine reysen soruşturma başlatmıştı. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminin yenilenmesi kararının ardından belediye meclisinin 4 CHP'li üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Başkan vekili seçimi yarın saat 10'da yapılacak. Birleşmiş Milletler El Niño hava olayının tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla büyüdüğünü belirterek küresel sıcaklık rekorlarının kırılacağı uyarısında bulundu. Son bir yılın en büyüğü olması beklenen doğa olayının küresel ısınmayla birleşmesi sonucu 2027 yılının insanlık tarihinin en sıcak yılı olacağı tahmin ediliyor.
13: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
9: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Bu galibiyette Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasına kalan milli takım, 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını da garantiledi. Fenerbahçe Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bursa Spor sahasında İstanbul Spor'u 4-0 yendi. Yeşil Beyazlılar 4. galibiyetini elde etti. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın perdesi bugün açılıyor. Başakşehir saat 20'de Galatasaray'ı konuk edecek.
13: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
9: Serbest piyasada dolar 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 2 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 45.233, yarım altın 22.693, çeyrek altın 11.360, gram altınsa 6.958 liradan alıcı buluyor.
13: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
9: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 4 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 10 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 41 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika.
13: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
9: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir, Antalya ve Adana 34, Kayseri 30, Trabzon 26, Erzurum 28 ve Diyarbakır 38 derece.
13: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz, hava durumu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Hele bir gel, uzaklar sana gelirsen hele bir gel.
0: Birazdan.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
12: Bellona, Bellona.
13: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Kreşte her gün yeni bir macera. Koşmaya, boyamaya, keşfetmeye hazır rahat kombinler. Sevilen karakterler, rengarenk detaylar ve maceraya hazır sırt çantaları. Kreş heyecanına hazırlanmanın tam zamanı. Cıvıl'da kreşe dönüş zamanı.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla Portekiz Braga'dayız. Braga Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en eski şehirlerinden biri olarak bilinen önemli bir kültür merkezidir. Tarihi kiliseleri, meydanları ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine Portekiz'in geçmişini yakından tanıma fırsatı sunar. Tarihi mirasının yanı sıra üniversiteleri sayesinde canlı ve genç bir atmosfere sahip olan Braga, gelenekle modern yaşamı bir araya getirir.
4: Paraflay'ın

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Tanrı zengin kul fakirse onları görür. Sen üzülme, üzülme, üzülme.
0: Birazdan.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen

0: 1 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Fazeon 49 inç X49F 165D Coupe 0.5 MS 165 Hz 5K Gaming Monitör 24.999 liraya. Lenovo Intel Ultra 7 işlemcili hepsi bir arada bilgisayar 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara. Bankanın güzeli. Reklam.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
4: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan ise Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Reklam. Saat 10. Bu bir reklamdır.
10: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
11: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
10: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
11: Allah'tan.
10: Sigortadan hallederiz.
11: Sigortadan halledemeyiz.
10: Niye halledemeyiz?
11: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
10: Ama?
12: Ama dememek için.
13: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
14: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Bu galibiyette Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasına kalan milli takım 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını da garantiledi. Fenerbahçe Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bursa Spor sahasında İstanbul Spor'u 4-0 yendi. Yeşil Beyazlılar 4. galibiyetini elde etti. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın perdesi bugün açılıyor. Başakşehir saat 20'de Galatasaray'ı konuk edecek.
13: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
15: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: BIST 100 endeksi %0,15 puan düşüşle 13.911 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 48 lira 44 kuruş, euro 56 lira 33 kuruştan işlem görüyor.
15: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Alem FM yol durumu.
14: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 56 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 52 dakika.
13: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
14: İç piyasada Cumhuriyet altını 45.129, yarım altın 22.642, çeyrek altın 11.335, gram altınsa 6.944 liradan alıcı buluyor.
13: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşposu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla 15.999 lira. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: ...24 Radyo... ...haberin frekansı. ...24 Radyo... ...haberin frekansı.
5: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.

okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: yaşın ardından.
1: Alem Efendi. Birazdan.
2: Hadi beni güldür biraz. Hadi beni güldür biraz.
1: Birazdan. Reklam.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Veni Vidi Göz.
11: 24 Radyo. Haberin frekansı.
12: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: YouTube'da 5 milyardan fazla dinlenmeye ulaşan ve 7'den 70'e herkesin sevgilisi olan Ceviz Adam yepyeni gösterisiyle tiyatro sahnelerinde. Ceviz Adam müzikalinde eğlenceli şarkılar, hareketli danslar, renkli sahne dünyası ve interaktif oyunlarla çocuklar maceranın yalnızca seyircisi değil, aynı zamanda bir parçası oluyor. Hilltown Seyirlik Sahne'de gerçekleşecek bu gösteri 27 Eylül saat 11, saat 13 ve saat 15'te izleyicileriyle buluşacak.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.

0: saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Alihan Kur İş Suç Örgütü soruşturmasında şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirkete el koyma kararı verildi. Yılmaz hakkında da 3 ayrı suçtan gözaltı kararı çıkarıldı. Alihan Kur İş soruşturması eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un dosyasının da yeniden açılmasına neden oldu. Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçundan dün akşam gözaltına alındı. Silivri açıklarındaki gemi kazasıyla ilgili Alsu adlı geminin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. Diğer 4 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. İçerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Girne'deki feribot faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye maddi yardımda bulunan 10 kişi daha yakalandı. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili dava başladı. Saldırgan İsa Aras Mersini'nin babası 10 kez ağırlaştırılmış müebbet, annesi ise 22,5 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün saat 16'da şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine reysen soruşturma başlatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, Sivas Kongresi ile milletin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği, birbirine sımsıkı kenetlenerek mücadeleye hazır olduğunun bütün dünyaya ilan edildiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, karanlıkta kalan 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını söyledi. 24 Nisan'dan bu yana 40 ayrı dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olayların çözüldüğünü belirten Gürlek, "Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız." dedi.
0: Yeni saatte de
5: tüm zamanların
0: en iyileri.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: ...24 Radyo... haberin frekansı.
2: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki.

0: Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Reklam.

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
1: 24 Radyo, haberin frekansı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Reklam. Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook, alemfm.com.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
1: 24 Radyo, haberin frekansı.
4: Reklam.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ah ah ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?

0: miyim? Ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama? Ama dememek için
2: ama sigorta. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
3: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Süper Lig yarınsa derbi maça sahne olacak. Fenerbahçe saat 20'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Süper Lig'de transfer dönemi sona eriyor. Kulüpler bu gece yarısına kadar son transferlerle yaz transfer dönemini noktalayacak.
2: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: BIST 100 endeksi 14.037 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 44 kuruş, euro 56 lira 28 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 54 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: İç piyasada Cumhuriyet altını 45.290, yarım altın 22.721, çeyrek altın 11.375, gram altın ise 6.968 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir, Antalya ve Adana 34, Kayseri 30, Trabzon 26, Erzurum 28 ve Diyarbakır 38 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu.

kıl yaz. Sen bana, ben sana, komşu evlerde. Gök sarmışık

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Korkmuyorum seni kaybetmekten, aşkıma ait söz etme.
0: Birazdan.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet. Tekno Club'a özel 12.999 lira.

0: Biz.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
2: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi. Tatil budur hissi.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Auto Expert 24 Radyo, haberin frekansı. Auto Expert 24 Radyo, haberin frekansı.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar, kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklam.
7: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
8: Ya, insanın içine huzur veriyor.
9: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
10: Paraflay'ın katkılarıyla.
11: Güzellikler dünyası.
12: Parafla Portekiz, Lizbon'dayız. Lizbon, Portekiz'in başkenti ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, dar ve renkli sokakları, ünlü sarı tramvaylarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunar. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Belem Kulesi, Portekiz'in denizcilik tarihini yansıtan etkileyici yapılardan biridir. Şehir, tarih, sanat, mimari ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu özel bir yerdir.
10: Paraflay'ın

0: birazdan.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Büyüleyici deniz canlılarının dünyasına yolculuk için hazır mısınız? İstanbul Dolpinarium tüm yaştaki misafirlerine neşeli yunuslar, cüsseli morslar ve görkemli beyaz balinayla yakından tanışma fırsatı sunuyor. 1-30 Eylül arasında sana en uygun saati seç, biletini al.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
4: Modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
8: Foto Rapor, Foto Ekspertiz.
9: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
1: Reklam.
10: Bir gün orada, bir gün burada. Ne?

0: anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: olsun.
1: Saat 13. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Girne'deki feribot faciasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Silivri açıklarındaki gemi kazasıyla ilgili Alsu adlı geminin birinci ve üçüncü kaptanları tutuklandı. Diğer dört şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. İçerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi arama çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili dava başladı. Hakim karşısına çıkan baba Uğur Mersinli, oğlundan hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçi oldu. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında şüpheli

sevgili İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirkete el konuldu. Yılmaz hakkında da 3 ayrı suçtan gözaltı kararı çıkarıldı. Alihan Kuriş soruşturması eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un dosyasının da yeniden açılmasına neden oldu. Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçundan dün akşam gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirerek dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma çalışmaları başladı. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye maddi yardımda bulunan 10 kişi daha yakalandı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün saat 16'da şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine reysen soruşturma başlatılmıştı. Yükseköğrenim Denetleme Kurulu, öğrenim ücretleri için belirlenen %25 artış sınırına uyulmadığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti. 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlatıldı.

0: Nurettin, ne yapıyorsun mesela kızlarla alakalı şeyin nedir mesela muhabbete? Ben şimdi kızım, tamam mı? Nerede olalım, hadi gel senaryoyu sen kur. Bana bir yanaşmayı dene bakayım. Yani yanaşman düzgün mü acaba?
1: Romantik bir yerde mi olalım yoksa sakin?
0: Seni hınzır. Nurettin, aklından neler geçiyor? Haylaz adam.
1: Şey yapalım abi ya, teknede olalım.
0: Nur, evet yerler... tekne, tamam, sakin bir yerde olalım Nurettin. 3, 2, 1 başlıyoruz. Nurettin, teknen ne kadar güzel.
1: Teşekkür ederim, her zamanki halidir. İçinde sen yoksun bence, o kadar da güzeldir.
0: Ahenkle sallanıyor Nurettin tekne.
1: Bir kahve ısmarlayayım sana teknede, ne dersin?
0: Peki bir kahveni içerim o zaman Nurettin'cim.
1: Abi gel, abi diyorum.
0: Abi
1: ya.
0: Mi?
1: Bak gelin, heyecanlandırdın beni.
0: Abi diyor kız.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: birazdan.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatı.

0: fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: aciz.
1: 24 Radyo, haberin frekansı.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
4: Reklam.
5: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
6: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
7: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
5: Nasıl?
8: Bonus Flash'la! Yenilenen Bonus Flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde Bonus Flash kullanın, kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash'ta.

0: birazdan.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Auto Expertise.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı,

0: Ocak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Reklam. Reklam.
4: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
3: Reklam. Reklam.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için
3: ama sigorta. Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
4: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Süper Lig yarınsa derbi maça sahne olacak. Fenerbahçe saat 20'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Süper Lig'de transfer dönemi sona eriyor. Kulüpler bu gece yarısına kadar son transferlerle yaz transfer dönemini noktalayacak.
3: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi 14.037 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 44 kuruş, euro 56 lira 28 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Alem FM yol durumu.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 54 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 45.290, yarım altın 22.721, çeyrek altın 11.375, gram altınsa 6.968 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
0: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle.
7: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
0: Reklam.

0: birazdan.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Türk müziğinin güçlü ve eşsiz sesi Zara, sevilen repertuarıyla sahne alıyor. Güçlü yorumu ve kendine özgü sahne enerjisiyle unutulmaz bir müzik gecesine davetlisiniz. Zara'nın eşsiz performansıyla müziğin en güzel haline tanıklık etmek için yerinizi alın. 27 Eylül saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
10: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
11: Hepsi burada. Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
12: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklam.
13: Garanti BBVA.
14: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama...
1: Ama...

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla

Jest Lira kazanabilir, seyahat ve konaklama harcamalarınızı Jest Liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
0: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
0: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Okula

0: Ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
1: Doğrusu Carrefour'sa. Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi.

olursa söndürme, alev alsın öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor ha?

0: ışığın ardından.
1: Alem Efendi. Birazdan.
2: Yarın kimse, kimse lanet. Bu gece kalbim sana emanet.
1: Birazdan. Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogda.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: 24 Radyo, haberin frekansı.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Serkan.
12: Efendim abi.
11: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Reklam.
15: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin.
1: Reklam.
16: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
17: Vakıfbank daima seninle.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: 24 Radyo, haberin frekansı.

0: var.
1: Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için
3: ama sigorta. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
4: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Süper Lig yarınsa derbi maça sahne olacak. Fenerbahçe saat 20'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Süper Lig'de transfer dönemi sona eriyor. Kulüpler bu gece yarısına kadar son transferlerle yaz transfer dönemini noktalayacak.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi 13.948 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 44 kuruş, euro 56 lira 17 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Halkbank. Alem FM yol durumu.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 27 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 21 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 32 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 1 dakika.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.490, yarım altın 22.326, çeyrek altın 11.180, gram altınsa 6.848 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir, Antalya ve Adana 34, Kayseri 30, Trabzon 26, Erzurum 28 ve Diyarbakır 38 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir. Ya otobüste.
6: Fazla akbil olan var mı?
3: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken. Denizde de. Ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle.
7: O da bu yollarda seninle.
3: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de.
8: Alem FM'de.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM, ben Deniz Serdar Gökhan ve kepenkleri kapatıyoruz. 4 Eylül 2026 günlerden cuma. Serdar Gökalp'te, Serdar Trafik'te, Alem FM'de başlar. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden bilinçli bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden kadınına, erkene, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. 0500. Ne oldu? Ne oldu lan? Tam WhatsApp'ı söylerken gitti, biliyor musun? Yani benden dolayı gitti.

İsterseniz Twitter'dan yazabilirsiniz. Twitter Serdar Gökalp. Twitter Serdar Gökalp. Ya da WhatsApp 0536 901 8902. 0536 901 8902 değerli dinleyenler. İster oradan ister buradan. Nereden istiyorsanız. Buyurun bakalım. Ne kadar acı be.

Hazırsanız konuyu veriyorum sevgili dinleyenler. 0536-901-8902. 0536-901-8902. Konumuz ne biliyor musunuz? Pazarlıkta kullanılan taktikler. Bir şeyin fiyatını düşürmek için kullandığımız taktikler. Ya da size karşı kullanılan taktikler. Pazarlıkta kullanılan taktikler. Pazarlıkta kullanılan taktikler. 0536-901-8902. 536-901-8902 sevgili dinleyenler. Buyurun yapıştırın bakalım. Dur bakayım, heh, nerede? Şuradan gideceğiz ya. Allah Allah, gidemiyoruz. Niye? Bir saniye, şuradan şöyle yaparsak herhalde gideriz diye düşünüyorum. Ama gittik, tamam. Tamamdır.

Pazarlıktaki en büyük taktiğim yengemle gitmek. Rahmetli dediği fiyata da alırdı vallahi. Onsuz var ya, çok kazıklar yedim, Allah rahmet eylesin. Amin amin amin. Bir şey yapacağımda pazarlık yapamıyorum. Aklıma bir şey alacağımda pardon. Pazarlık yapamıyorum. Aklıma yatarsa alıyorum. Sana özel abi. Ay sonu yeni ay zammı olur.

samimiyet kurma. Pazarlık yaparken pek hevesli olmuyorum. Biraz işim var diyorum. Sonra uğrarım diyorum demiş. 10 lira çıkışmadı, helal et. Yan taraftaki dükkan bunu 5 birim altına veriyor. Onu yemezler biliyor musun? O çünkü esnaflar hep komşu. Genelde mesela ben ne zaman bunu... Ya yan tarafta daha ucuz. Abi yan dükkan da bizim diyor adam. Mesela. Evin içinde böyle geziyoruz siz dinlemek için. Thank you very much. Aa, şömineli radyo. Güzel icatmış ha. Vallahi. Az ileride daha ucuz var. Yemez abi, yemez. Bak, yeni pazarlık taktikleri bulmamız lazım. Aslında onları yazalım yani. Yeni pazarlık taktikleri. Çünkü az ileride daha ucuzu var dediğin dükkan, bak az önce örneğini verdiğim gibi. Dükkan adamın çıkıyor ya. Ya bu genelde mesela Tahtakale'de olur. Tahtakale esnafı asla yemez bunu. Hani bir şey beğenirsin mesela, bir kablo, bir elektronik bir şey falan, bir tıraş makinesi, abi ne kadar, atıyorum işte 1300 lira. Abi şuradaki dükkanda 1000 lira, abi o dükkanda bizim nasıl 1000 lira ya diyor, alıyor seni götürüyor o dükkana falan. Onun için artık esnaf da kendini güncelledi yani, anladın mı? Esnaf da kendini bildiğin güncelledi.

ayağımız alışsın. Abi satıcıyla ortak nokta memleket. Oturduğu semt, takım, her taraftan saldırırım demiş.

İki tane alsak kaçı olur? Ama şimdi öyle ürünler var ki iki tane, birini zor alıyoruz yani. İki tane alsak kaçı alır? Kaçı olur? Bakmaya geldik abi. Almaya geldik. Yap bir güzellik. Az önce yaptım pazarlık. 110 bine yatak odası, koltuk, masa takımı aldım demiş efendim. Bravo. 110 bine yatak odası, koltuk takımı. Bir de bir şey daha. Masa takımı 110 bine. Gördün mü? Ürünü gördün mü? Hani dolandırıcı olmasınlar.

0: Alo, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. 110 bin liraya yatak odası, koltuk masası, koltuk takımı, masa takımı almışsınız, doğru mu?
1: Evet, bir de orta sehpayı da hediye aldım.
0: Bravo, firma yerinde mi, duruyor mu yani gitsek, duruyor mu?
1: Duruyor, duruyor.
0: Neredensiniz siz?
1: Aslında ben Muğla'da yaşıyorum ama şu anda İzmir'deyim, İzmir'den satın aldım.
0: Bu ne, kendi evinize mi aldınız?
1: Eşime, evet.
0: Eşinize ne o, boşandı, ayrı eve mi çıktı, nasıl yani?
1: Hayır, ikinci bir ev düzmemiz gerekti mesleğe gereği.
0: Ne iş yapıyor?
1: Askeri personel diyelim.
0: Askeri, tamam, söyleseniz ablacığım, komutanıma selamlar.
1: Aleykümselam efendim.
0: Nerede, çok uzak mı iki evin arası birbirine?
1: Ya Muğla'yla İzmir arası git gel yapıyorduk.
0: Evet.
1: Öyle ikinci bir evimiz olsun dedik.
0: Muğla İzmir arası git gel yapıyor. Kira mı efendim ikinci? Ben tam kaynana soruları değil mi bendeki?
1: Efendim?
0: İkinci ev kira mı?
1: Lojman.
0: Lojman.
1: Evet, kira.
0: Tamam, anladım efendim. Tam kaynana soruları sormaya başladım. Bence kapatın,
1: harika,
0: kendinizi kurtarın.
1: Harika, harika, en sevdiğim.
0: Siz ne iş yapıyorsunuz efendim?
1: Ben sağlık çalışanıyım efendim.
0: Sağlık çalışanıyım efendim. Bu enerjiye, evet, yakışır efendim.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Rica ederim efendim. Görüşmek üzere efendim.
1: Görüşmek üzere. Allah'a emanet.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Var olun. Sağ olun. İkinci bir ev. Şaka yapamam. Komutan olduğunu anlayınca enişten şaka yapamam. Aa, bugün cumaymış ya, yazmış. Evet, cuma bugün.

0: Üsü reklam verelim demiş. Olur verelim, ver gelelim üsü.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
11: Bellona, Bellona.
12: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
13: Akakçe.
14: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
15: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
16: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
17: Doğrusu Carrefour'sa.
4: Reklam.
8: Parafly'in katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
18: Paraf'la Portekiz Porto'dayız. Porto, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, renkli evleri ve Douro Nehri boyunca uzanan etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en dikkat çekici bölgelerinden biri olan Ribeira, dar sokakları ve nehir kıyısındaki geleneksel binalarıyla Porto'nun karakterini yansıtır. Şehir, tarih, kültür, gastronomi ve doğal güzelliklerin bir arada yaşandığı önemli bir turizm merkezidir.
8: Paraf'la İnkat.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Ağlayacaksın, en iyi taktik demiş. Abi ne olur ya. Abi ne olur ya. Abi abi ya. Abi ya. Abi. Abi. Tamam lan, eve yürüyerek gideceğim. Çok yapardık Tahtakale'de Game Boy kaseti aldığımızda. Vallahi. Recep İvedik'te öyle bir sahne var. Bana hep çocukluğumu hatırlatır. Ortaokuldayken Tahtakale'de şey Game Boy kaseti alırdık. Bir numaralı pazarlık şeyimiz oydu. Abi vallahi bak, bunu da verirsek eve yürüyerek gideceğiz abi. Ta Şişli'ye ya, bak bura nere Şişli, gözünü se. Oysaki yol parası ayrılmış. Hani her yerde bir para var. Mesela sağ cepte para. Diyelim ki mesela sağ cepte 10 lira var. Sol cepte onun üstüne koyabileceğin 3 lira var. İşte arka cep, arka sol cepte kesinlikle yol parası var. Hatta gitmesin diye bileti alıyorduk, bilet. Bileti alıyorduk yani, o para gitmesin diye. Ama ağlamak, evet, o tarihlerde güzel taktikti yani. Bir de pazarlığı yapardık. Mesela diyelim ki 5 lira. 5 lirayı alacağız. Tam alacağız böyle. Arıyoruz arıyoruz. 4,5 lira çıkıyor. Allah Allah abi. Beş. Adam artık diyor. Daha ver de git artık hadi ya falan diyor. Alo, merhaba.
1: Alo.
0: Abi ağlayacaksın, en iyi taktik demişsin. Bence de doğru.
1: Efendim? Çok özür dilerim. Şu an yolda çevirmedeyim.
0: Çevirmede misin?
1: Hatta şu an jandarmaya kimliğimi veriyorum.
0: Jandarmaya kimliğinizi veriyorsunuz.
1: Evet. Hemen bitmek üzere.
0: Tamam.
1: Taktiğim fena değildi herhalde.
0: Efendim, anlamadım.
1: Taktiğim iyiydi herhalde. Ağlayacaksın abi, en iyi taktik ağlayacaksın.
0: Tabii canım. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi abi? Bu başka bir radyocu için aa ne kadar enteresan falan olabilir mi? Ama çevirmede ilk dinleyiciyle konuşmadığımdan dolayı ben şu an...
1: ben de şu an çok şaşkınım.
0: Telefon elinde mi?
1: Kolay gelsin.
0: Telefon elinde mi? Elinde mi telefon?
1: Telefon değil, arabaya bağlı.
0: He, niye ceza yemedin diyorum ben de.
1: Ceza yemedim.
0: Duydun mu jandarma?
1: Çıktım, rahatım.
0: Ha, çıktın mı, rahat mısın?
1: Evet, çok rahatım.
0: Tamam, niye böyle tarih eser kaçakçısıymış gibi davranıyorsun kendine ya? Abi ağlayacaksın en iyi taktik demişsin, bence de öyle. En son hangi pazarlıkta ne için ağladın, söyle bakayım bana.
1: Ben en son ne için ağladım? Vallahi hatırlayamadım ya. Bir pazarlıkta ağlamadım. Direkt pazarlığı yaptım, aldım diye hatırlıyorum.
0: Anladım. Sen ne, pazarlama elemanı mısın?
1: Yok, değilim.
0: Neysiniz?
1: Bir de bir şey diyeceğim, bir taktiğim daha var.
0: Nedir?
1: Bence pazarlıkta. Onu yapmıştık mesela. Üç arkadaş beraber gidiyoruz.
0: Hı.
1: Pazarlık yapmaya. Orada direkt bir arkadaş böyle onu oyalıyor. Kafasını birbirine şişiriyor. Artık adam bunalıyor. Yeter Allah'ım. Yani ne yapıyorsanız yapın. Çıkın gidin.
0: Ya moruk, zaten yani, üç adam pazarlığa gidersen, üç tane adam pazarlığa gidersen zaten yani adam içinden şuradan vermezsek döver bizi derler yüksek ihtimalle.
1: Adamı bunalttık ya, gerçekten bunalttık.
0: Ama şimdi bana ağladığın bir örnek veremiyorsun. Ağlayacaksın en iyi taktik yazmışsın.
1: Evet.
0: Bana ağladın.
1: Ya gerçekten.
0: Vallahi veremedim. Sen neredensin abicim?
1: Ben Ankara'dan şu an Hatay'a yolculuk yapıyorum. Ankara'da yaşıyorum.
0: Hatay'a doğru yolculuk. Tek başına mı?
1: Tek başıma, evet.
0: Anladım. Biraz işkillendim sen, tek başına gitmeler, jandarma çevirmeleri filan. Biraz.
1: Hayır, değil, oturmanda çıkıyorum çevirde. Dayımın oğlun düğünü var yarın.
0: Evet.
1: Ona gidiyorum.
0: Anladım abicim, hadi. İyi düğünler. Hayırlı olsun.
1: Çok
0: görüşürüz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun abi, ben de. Teşekkür ederim. Var ol, sağ ol. Teşekkürler. Değil mi? Başka bir radyocu olsa nasıl heyecanlanır. Aa, adam çevirmeye girdi falan diye. Şükürler olsun. Sayenizde ilk defa yaşadığımız şeyler değil. Çok değişik yerlerde konuştum. Havada konuştum. Havada. Helikopter pilotuyla konuştum. Havada. Nasıl konuşuyorsun benimle diyorum. Kulaklığı interkomla diyor, şeye bağladık diyor. Öyle bir teknoloji var diyor. Allah Allah dedim. İnanmadım, fotoğraf gönderdi filan. Nakit olursa kaçı olur?

Bir de öyle bir şey var biliyorsun değil mi? O çok cana, o var ya, öldürücü darbe o. Pazarlığı yapıyorsun yapıyorsun, 10 liralık şeyi 5 liraya indirmişsin. Alacaksın, kartı uzatıyorsun. Yalnız abi kart olursa yapamıyoruz onu. Vallahi yapamıyor. Bazısı öyle bir daraltıyor ki diyor ki ya ver, kart da olsa ver. Ver Allah aşkına, al da git.

Farklı şeylerde yaşamamıza rağmen anlattıklarınızın hepsini benim de yaşamış olmam. Demek ki bizim dönemin bebeleri hep aynıymış. Benim yaş 43. Evet, ben yalan yok. Ben pazarlık işini, hani almayı vermeyi, hayatımda ticaret yapmadım. Ama hep böyle beğendiğim bir şeyleri aldım hani çocukluktan beri. Para biriktirdim aldım, çalıştım aldım falan. Ben ama pazarlık yapmayı sevgili arkadaşlar Game Boy kasetleriyle öğrendim. Şeyde Karaköy, Tahtakale'de. Karaköy'de de, Karaköy'de yeraltı geçidi vardı. Orası dükkan olduğu için pek pazarlığa açık değildi. Görmüş olduğunuz bütün elektronik eşyalar Tahtakale'de seyyar satılırdı. Seyyar hepsi. Hani bize orası öğretti. Ama Recep İvedik'teki o sahne hani ayakkabısından para çıkartıyor. Yemin ederim çok ayakkabıda para saklamışızdır yani. Bilet saklamışızdır filan. Karaköy'de şeyde aşağıda yeraltı geçidinde de çok güzel bir tavuk dönerci vardı o tarihlerde. Güzel Game Boy kasetlerini alırsak şayet. Bir de orada kendimizi ödüllendiriyorduk. Yanlış anlaşılma, sadece biz oynayalım diye değil. Alıyorduk, biz oynuyorduk, oyunu bitiriyorduk. Sonra jelatininde okuldaki çocuklara satıyorduk onları. Ticaret de yapmışım ya ben. Vallahi yapmışım yani ben. Farkında değilim ama.

Ben pazarlık yapanlarla pek diyaloğa girmiyorum. Hemen önünü şöyle kesiyorum. Marketlere gittiğinizde kasada 99.9 kuruş yazıyor ya, onu son kuruşuna kadar ödüyorsunuz. Orada pazarlık yapıyor musunuz? Veya diyorum benzin, mazot alıyorsunuz. Allah aşkına bana mazot deme. Bana mazot deme, bana mazot deme bana. Satılık 49.000'de pick-up. Boyasız. Hani ilk sahibinden filan. Hiçbir sıkıntı yok. Kaza, bela, tramer kaydı falan. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Satılık. Efendim. Satılık. 2300 dizel, onu da bilin de. Sonra kızmayın bana. Sonra bana kızmayın yani. Tam da konuyu pazarlık verirken arabanın satılık olduğunu söylemek. Vallahi iyi hatırlattın. Ben bizim çocuklara, hani arabayla ilgilenen çocuklara söyleyeyim de, benim araç satılık var. Zaten demiştim tatile gideyim geleyim satacağım diye. Mazotla falan alakası yok. Zaten satacaktım da biraz hızlandırdım. Ama konu tabii pazarlıkken aracın satılık olduğunu söylemek. Yani

Link alalım. Link yok, ilanda falan değil arabaya. Link yok. Fabrikasyon ama. Hani Android Auto, CarPlay falan hepsi var ekran. Sonradan takılma değil, merak etmeyin. Fabrikasyoncu. Koltuk ısıtma, moltuk ısıtma. Full. Aradığın her şey mevcut, merak etme. Hiç. Benim bir komşu istiyordu arabayı. Ne zaman görse şey diyor, öyle adamlar var ya mesela. Ulan şu arabayı bir vermedin bana ya filan diye. Bakayım şimdi ne diyecek. Sadece arkadaşız. Kalplerimiz patlayacak. Ama şimdi susmalıyız. Sonra da biz yalan. Arkadaşım premium marka aracına talip olan birisi, durumumuz yok indirim yapar mısın diye ağlamıştı. Ancak başarılı olamadı.

0: Abi merhaba, Çanakkale Gelibolu'da satılık 70 metrekare, 2 katlı ufak bir bahçesi olan yazlığımızı satıyoruz. Bir duyursan demiş efendim. Pikapla takas olur mu? Pikapla. Marka ne demiş efendim. Japon. Marka söyleyemiyoruz ki marka. Nasılsın? Nasılsın, iyi misin? Nasılsın? Hani markayı soranlar var. Marka söyleyemiyorum onlara. Hani nasılsın diyorum onlara. Nasılsın, iyi misin? Nasılsın? Hüseyin ara verelim demiş. Olur verelim. Hüseyin de 6 dakika önce demiş. İnşallah kovmamışlardır çocuğu. Olur verelim. Ver Hüseyin'cim arayı. Ver.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
8: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
9: Getir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz. 24 Radyo haberin frekansı.
12: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur lazım.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
7: Dünya müziği geleneklerinin öncüsü ve dünyaca ünlü besteci Sami Yusuf, eleştirmenlerce beğenilen eserleriyle Türkiye'ye geri dönüyor. İstanbul'da gerçekleşecek bu özel konserde sanatçı dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyor. Hafızalara kazınan sevilen eserlerinin yanı sıra yeni albümünden seçkilerle bu konser yalnızca bir müzik etkinliği değil, müziğin birleştirici gücünü şehirlerin ruhuyla buluşturan bir yolculuk niteliğinde. 27 ve 28 Eylül saat 21'de İstanbul Kongre Merkezi

0: Harbiye Auditorium'unda.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Trafik polisine ağladım. Çok iyi ağladım herhalde. Geç dedi Serdar. Emniyet kemerinden ama ders aldım, bir daha affetmem dedi. Ben de artık dedi. He, para gitmesin diye yani. Gerçi ben buna benzer birkaç olay yaşadım ya. Buna benzer vallahi yaşadım yani birkaç olay. Hani arabaya binince ötüyor emniyet kemeri. Dırıt dit dırıt dit dırıt dit. Arka koltukta oturuyorum. Bir arkadaşım bindi işte ön koltuğa. Diğer bir arkadaşım da kullanıyor arabayı. Başladı ötmeye, dırıt dit dırıt dit diye. Şoför şey dedi. Ya şu kemeri tak da susun şu dedi. Ya şu kemeri tak da hayatta kal değil yani. Kemeri tak da sussun. Bizden biliyorsun abi yani. Canımızı al, paramızı alma bizden. İkinci el alacaksam şu kadar peşin param var, uyarsa bugün geliyorum diyorum. Genelde iş görüyor. Hadi bakalım. En iyi taktik eşime uyguladığımdır. Trip attığım sürece istediğim her şeyi alırım. Ya ben ne diyorum seninle? Kesin kadındır. Arayalım bakalım. Kesin kadındır. Diyorum ki pazarlık taktiği, eşime trip atıp her şeyi aldırabiliyorum diyor. Hani bu bir erkeğin lüksü olamaz zaten. Kesin kadın. %1 milyon. Hani bahisleri açmıyorum. Kesin kadın.

0: Alo, merhaba. Bak kadın, gördün mü? Merhaba hanımefendi, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben deyim, teşekkür ederim. Hani şu soruya, şu konuya şunu yazdınız ya, tebrik etmek evet. için aradım sizi.
1: Teşekkür ederim. Ya sadece tebrikle olmuyor da, bize bir tişört verseniz olmaz mı?
0: Abla dalga geçiyorum, şey değil yani.
1: Olsun, ben yine de bir şansımı deneyim. Yani. Ya Serdar Bey, aslında benim 12 yaşında bir kızım var. Sizin çok hayranınız.
0: Estağfurullah.
1: Gerçekten tişört istiyor. Sürekli de dinliyor sizi.
0: Şimdi normalde sen deseydin git bu tripleri kocana at diyecektim sana ama şimdi 12 yaşında kızım var dedin. Evet. Normalde gündüz yayınında tişört dağıtmıyoruz. Geceleri Sarıyer Kola'dan yapıyoruz bu işi biz.
1: Evet.
0: Ama şimdi 12 yaşında kızı, ya beni zor durumda bıraktın ama veriyorum kıza.
1: Ah, teşekkür ederim.
0: Ah, rica ederim. Hazır tribini alan bir erkek varken karşı tarafta, atmaya devam et. Çok yakında duvara atarsın sadece gibime geliyor benim.
1: Yok, bu taktik her zaman işe yaramıştır.
0: Yok yok, adamın bir yerde canına tak edecek, merak etme.
1: Yok, etmez etmez.
0: Eder eder.
1: Açığa vurmayın.
0: Eder merak etme. Dinliyor mu enişte?
1: Yanımda, evet.
0: Bir alabilir miyim acaba telefonu?
1: Ama onun konudan haberi yok. Yeni aldım onu iş yerinden.
0: Yeni aldım da, ha, iş yerinden yeni aldınız. Pardon, tamam. Tamam, sorun yok, bir alayım, konudan haberi olmasına gerek yok. Hayatı yaşayan adam zaten, bu hayatı yaşayan. Bir alayım adamı.
1: Tamam.
0: Peki.
2: Alo.
0: Alo.
2: Efendim.
0: Abi vallahi bak, ismini vererek dua edeceğiz sana, biliyor musun?
2: Konu ne? Ben şu an tamamen Fransızım.
0: Konu senin hayatın, bu hayat çekilir mi ya?
2: Çekilir de kimle çektiğime bağlı.
0: Kimle çektiğine bağlı. He. Ne yaptın, cimcik mi yedin yan taraftan?
2: Yok, gülücük attı.
0: He, gülücük attı. Abi bak, konu ne biliyor musun? Konu pazarlıkta işte bir şeyi ucuz almak için yaptığımız pazarlık taktikleri. Tamam mı? Konu pazarlık taktikleri. Hanımefendi şey yazmış. En iyi taktik eşime uyguladığım triptir. Trip attığım sürece istediğim her şeyi alırım. Ya konuyla hiç alakası yok yani, anladın mı? Sadece sana attı. Yani sana triple istediği her şeyi yaptırabildiğini yazmış bize.
2: Ya trip nasıl oluyor bilmiyorum da, bu o cümle yetiyor. Yani mesela bir şey alınacak. Küçük bir cümle ama o tonlama

0: Hadi alalıma getiriyor.
1: Çünkü konu. Hayattan bezdirmiş seni.
0: Yok bezmek değil de gönlü kırılmasın diye.
1: Yedik yani işte evet yedik yani. Yedik. Tamam yedik. Şimdi...
0: Yok valla gerçek o ya.
1: Ya tamam abi yani. Ya
0: vurma bir dakika dur.
1: Vurma bir dakika dur diyor. Yenge yanında adam ne desin yani? Bunu şimdi gece arasak ağlayarak anlatır bize.
0: Onu baş başayken konuşuyoruz.
1: Anladım. Neredesiniz abicim?
0: Şu an Altınova'dan Yalova'ya doğru ilerliyoruz.
1: Altınova'dan Yalova'ya doğru ilerliyorsunuz. Evet. Anladım. Peki tamam bir daha alayım hanımefendiyi ondan vedalaşalım olur mu?
0: Tamam.
1: Tamamdır peki.
2: Alo.
1: Ablam şaka yaptım size. Bir sesinizi duyayım da öyle kapatayım istedim.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Rica ederim. Abi. Kardeşime verdiğim tişörtü şakaydı onlar o söylediğim. Hani tamam. beni zor durumda bıraktın falan veya şaka yapın. Bakayım dedim bana da trip atacak mısın? Atmadın ama.
2: Yok o kadar değil.
1: Ha, neyse ama bunu yazabilirsin yani bak pazarlığı yaptın tişörtü aldın yani bunu yazabilirsin.
2: Aynen öyle
1: yani.
2: Amacım buydu zaten.
1: Amaç buydu değil mi?
2: Evet ulaştım amacıma teşekkür ederim.
1: Yemin ederim var ya topuz saçlı görümce gibisin vallahi bak. Hadi görüşürüz.
2: Görüşürüz.
1: Sağ olun teşekkür ederim. Hüseyin işaretledim sana zahmet bir bak. Hüseyin de ara verelim demiş. Olur tamam saat başı arası sonra geleceğiz sevgili dinleyenler. Ver kardeşim.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
4: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
5: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
6: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
10: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zenith, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
11: Şimdi size bilmediğiniz bir şey söyleyelim. İlk radyo reklamının süresi 10 dakikaydı. Enpara Bank'ta kredi kartı aidatı, EFT, FAST, havale ücreti ve fatura ödeme masrafı olmadığını zaten biliyorsunuz. Siz de Enpara Bank'a gelin, bildiğiniz gibi bankacılık masrafı ödemeyin.
12: Enpara, bankanın güzeli.
4: Reklam.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Silivri açıklarında Asu isimli ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. 10 mürettebatı arama çalışmaları ise sürüyor. Gemi kazasına ilişkin soruşturmada Asu gemisinin 1. ve 3. kaptanları tutuklandı. Kaptanlar ifadelerinde Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendilerine çarptığını iddia etti. Girne'deki feribot faciasında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından MYK üyeliği görevinden istifa etti. Ayrıca Şimşek hakkında daha önce verilen uzaklaştırma kararının 2 ay daha uzatıldığı belirtildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye gitti. Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine reysen soruşturma başlatılmıştı. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili davada saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakim karşısına çıktı. Baba Uğur Mersinli oğlundan hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçi oldu. Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirkete el konuldu. Yılmaz hakkında da 3 ayrı suçtan gözaltı kararı çıkarıldı. Bir süredir tutuklu bulunan Deniz Göktaş hakkında 3 ayrı suçtan iddianame hazırlandı. Göktaş için 9 yıl 8 aya kadar hapis talep ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Şubat'ta kitapların da hedef olduğunu söyledi. Erdoğan o dönem 4500 eser vesayetçi yöneticiler tarafından çöpe atıldı dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinde ilk konutların tamamlanmaya başladığını söyledi. Şartları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Yükseköğretim Denetleme Kurulu, öğrenim ücretleri için belirlenen %25 artış sınırına uyulmadığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti. 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlatıldı.
4: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Deniz yol şarkılarını sundu.
1: Böyle doğada, dağda, bayırda, ormanda gezerken bir şey buldunuz mu acaba hiç?
2: Yok ya, ben fakirin karşısına çıkar mı böyle şeyler ya?
1: Bak, kör kuyularda gezdim. Türkiye'de ayak basılmamış yerlere belki de ilk defa biz ayak basmışızdır. Ne, hiç öyle bir şey yok ya. Bir domuz kovaladı. Bir işte ayı pisliği gördük filan. Bu, yani bizim bulduğumuz bu.
2: Benim de hiç yok öyle şeyler.

0: Şu an altının var mı altının?
1: Kaç gram var? 5 gramım falan var.
0: Ya hadi hadi. Daha
1: 2 gramını az önce sattım.
0: Kaç para etti 2 gram altın?
1: 2 gram altın 12.500 lira.
0: 12.500 mi etti?
1: Evet.
0: Bir an birine 2 gram altın vereceğim geldi de aklıma. 12.500. Keşke bana haber vereydin. 12'yi alırdım senden.
1: 12.000 benim. Ya 12.000 desen tamam da 12.000 benim işime yaramaz.
0: Bak bak, bunca yıl gel buraya bedava komedi 500 liranın lafını yapsınlar. Görüyor musun Adem? Bu dinleyici böyle işte.
2: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te hafta içi her gün 16'da Alem Efendi.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Abi şu pazarlık olayını hiç beceremiyorum ya. Başladığından beri dinliyorum, hiç benim yapamayacağım şeyler. Ben söylediğim zaman daha da pahalıya çıkıyor ürünler demiş efendim. Şimdi yapılacak yer var, yapılmayacak yer var. Hani büyük marketlerde yapamıyorsun biliyorsun. Esnaf onun için var zaten. Acımı esnaf. Görür gibiyim ben, onun için konuşuyorsun. Sen hanımlar beyler. 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenlerim. Radyomuzun WhatsApp numarası. ...536-901-8902 değerli dinleyenler. Konumuz da şu, pazarlık taktikleri. Pazarlık taktikleri. Buyurun bakalım.

0: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
1: Abi Kayseriliyim, hiç pazarlık yapmayı bilmiyorum. Hatta babam çok kızar bana demiş efendim. Kayseri pazar. Yani evet, Kayseri'ye mahsus öyle bir şey var, ticaret. İşte pazarlık o bu. Yemin ederim altında da şöyle bir şey var bak. Kayseri'den öğrenin pazarlığı. İki üstünde şöyle bir şey var. Abi ben Kayseriliyim, pazarlıkta sınır tanımam, dibini sıyırırım. Kayseriliyim pazarlıktan anlamam diyen var. Kayseriliyim pazarlığı iyi. O zaman bir Antalyalıyla Kayseri pazarlıkta aynı. Trabzonluyla aynı, İstanbulluyla aynı. Demek ki pek bir numara yok yani, demek ki yani. Demek ki. İkinci el araç alacağım zaman 3 tane oğlum var. Tek başıma anca bu kadar biriktirdim deyip ağlamak işe yarıyor. Bu arada gerçekten 3 tane oğlum var. Hepsi de okuyor ve gerçekten tek başıma çalışıyorum. Bursa'dan selamlar.

Rakam büyükse çevremde adamın donuna kadar alacak yetenekte birini bulurum. İşimi garantiye al. Kimisinde asla yemiyor bak, kimisinde asla yemiyor asla. Döneminde araba alacağız, 1 lira inmedi adam. Aylarca satılmadı, o arabada bizi bekliyor. Gittik adamın dediği parayı aldık aylar sonra. Abi ben de Kayseriliyim, ben de pazarlık yapamıyorum. Demek içinden değilsiniz abi siz sonradan. Ne taraf Kayseri'de? Anne tarafı mı, baba tarafı mı? Hemen satıcıya damardan giriş yaparım. Sen bizim oralıya benziyorsun. Ya bu var ya, esnaf bunları demek ki milyon kere duydu ya. Hani biz gidip sadece biz söyledik zannediyoruz ya. Abi sen nerelisin? Sen bizim oralıya benziyorsun. Adam da böyle içten içten cevap veriyor. Ben atıyor. Düzceliyim ben filan. Ha biz de işte biz de Düzceliyiz abi falan. Demek ki milyar kere duyduğu şeyleri söylüyoruz abi yani. Emekliyim, yap bir güzellik diyorum. 5 tane dairem var ama demiş işte. Heh işte bak, pazarlığı bu adamdan öğreneceğiz. Emekliyim, yap bir güzellik. 5 tane dairem var ama.

Firmacıyım. İçecek satıyorum. Müşterilerim genelde bayi. Hepsi pazarlık yapmak için. Spotta daha ucuz. Aradaki farkı karşılarsan senden alayım diyorlar. Ay sonu primi direkt onlara yatırıyorum demiş. Ben de pazarlık yapanı hemen düşüyorum abi, ne derse veriyorum demişler işte. Senin gibi bir satıcıya denk gelemiyoruz biz de hiç yani.

0: En iyi taktik babamla alışverişe gitmek. Sakallı, yaşlı bir şeyi beğenirse indirim yapana kadar uğraşır. Bir de yaşlıya caydırıcı oluyor. Kartını çıkarırken tansiyon takip defteri falan da orada, onu da çıkarıyor. Satıcının dili bağlanıyor. Değil mi? Cebinde böyle bir torba ilaçla gezeceksin aslında. Yani.
1: Ah evladım, ah ah. Parası kolay kazanılmıyor, para. Ah, ah.
0: Öyle aile büyükleri vardı, bilmiyorum. Sizde de denk geldim mesela. Ne olursa olsun yapma, altın al falan. Evin kirasını yatırıyorsun. Yapma, altın alın oğlum, altın alın. Kirayı yatırıyor, sokakta mı yatalım falan. Yapma yapma, ev sahibinin ihtiyacı yok, altın alın falan. Yani ayağında ayakkabı yok, ayakkabı alırsın. Gerek var mıydı oğlum, altın alın, altın. Yemek yersin, aç gez, aç, altın al, altın, altın al. Öyle teyzeler var biliyorsun. Hiçbir şey yok. Bir kıyafet var, 7 senedir giyer ama 2 kilo altını var mesela. Yani. Sonra televizyonlarda görüyoruz işte, siyah poşete koyup götürüp parkta birilerine teslim ediyorlar. Yani. Buna da nasıl inanılıyor bilmiyorum. Bana bazen diyorlar ya, senin telefon şakalarını nasıl yiyorlar? Arkadaşlar, insanlar evindeki 10 kilo altını götürüp parkta çöp tenekesine koyuyor. Şimdi bunu yiyeni araştırmıyorsun da benim şakamı yiyeni mi araştırıyorsun? Ki benim şakada bütün bilgiler var. TC'si var, annesinin adı var, babasının adı var, ablası kimle evli var, yeğeninin adı var, kredi kartı ekstra bilgisi var, var. Ben biliyorsun işbirlikçilerden alıyorum. Hani şimdi ben çalışıyorum, telefon şakasını yapıyorum. Buna diyorlar ki nasıl yiyor? Evdeki 10 kilo altını götürüp üfürükçüye verene mesela sormuyorlar bunu nasıl yedin diye. Böyle enteresan bir kafa var, bir değişik bir şey var yani. Ürün satarken vallahi son bir tane kaldı. Üç çocuk, ev, kira, yap bir şeyler.

aylardır yurt dışındayım. Artık hiç pazarlık yapamıyorum. Hatta yanımda pazarlık yapan olursa ben kasılıyorum. Bu arada hem mesela evet ya, mesela Amerika'da pazarlık var mı? Almanya'da var mı? Şimdi biz yurt dışından çok dinleniyoruz. Ne bileyim Tunus'ta var mı mesela? Fransa'da var mı? İtalya'da var mı? Pazarlık var mı oralarda? Yurt dışından dinleyenler, size sesleniyorum. Var mı oralarda? Mesela atıyorum ya, Danimarka'dayım, burada pazarlığın kralı var. Amerika'dayım, burada yok filan. Var mı acaba?

çok doğru bir bakış açısı. Televizyonda olanları gördükten sonra sizin şakalara inanılmaması saçma olmuyor hakikaten demiş. Evet abi, onu diyorum. Hani şuna inanıyor mesela insanlar. Alo, merhaba, merhaba. Adınız bir şeye, olaya karışmış. Evet. Evdeki altınlar da karışmış. Evet. Bize bunları bir getir. Hemen getirelim. Dolar da var, onu da getireyim mi falan. Şimdi hani buna inanan, ama bir şey diyeyim mi? Benim telefon şakalarımdan bir tanesini dinlemiş adam, hani %90 ihtimalle bu yollara düşme. Bunları yemez yani. Bir tanesini dinlemiş adam. Aslında kamu spotu olarak aralarda yayınlamak lazım radyoda. Söyleyeyim yani. Abi Fransa'dan evini satıp buraya gelip üfürükçüye veren var ya. Üfürükçü demiş ki benim cin ordum var, bunlara yemek yedireceğim. Çok da demiş kalabalık. Fransa'daki evini satmış. Ölüyoruz desek bir bardak su vermezler. Rusya'da hiç yok. İndirim isteyince neden diye soruyorlar demiş efendim. Almanya'da var demiş efendim. O bizim Türk esnaftadır o. Almanya'da. O bizim Türk esnaftadır.

Başkan Afrika'da var. Hem de seni adamlar yürüyen dolar olarak görüyor. Mutlaka yanında yerel alışveriş yaptıracaksan. Yoksa sıkıntı büyük demiş efendim. Japonya'da kısmen var. Mağazada gördüğün ürünün aynısını internetten daha uyguna bulursan aynı fiyata alabilirsin demiş efendim. Almanya'da. Almanya'da daha iyisi var. Mağazada gördüğün ürünü aynısını internetten daha uyguna bulursan aynı fiyata alabilirsin. Onu biliyorsun, burada da yaptılar. İşin içine tilkilik girdi. Mesela telefon 100 bin lira. Firma diyordu ki daha ucuzunu bulursan aradaki farkı ödüyoruz diye. Adam gitmiş kendi satıcısına telefonu 60 bin liraya sattırıyor mesela. Sonra ortaya çıktı. Satan da kendisiymiş filan. Yapmıyorlar onun için daha. Yabancı küçük esnaf da var. Benimle pazarlık yapıyorlar. Abi hangi ülke, onu da yazsaydınız ya.

0: Moskova'da yok. Adamın yüzüne bakıyorlar sorarsan. Abi Japonya'da var diyen dinleyiciye selam olsun. Bizzat Japonya'dan yazıyorum. Burada pazarlık dersen küfür ettin zannederler demiş. Bulgaristan'da ve Kanada'da pazarlık yok. Ben pazarlık yapmayı bilmem. Peki. Amerika'da sıkı pazarlık var. Sanırım insanın olduğu her yerde var bu pazarlık demiş efendim. Japonya'da şeyden dolayı olmayabilir yani. Onlar da kavga eder gibi konuşuyorlar ya, pazarlık ettiğiniz. Ne oluyor baba, dalacaklar mı diye. Almanya'da var. Almanya zaten yani olabilir Almanya'da. Almanya'da yolda yürürken selamünaleyküm diye bağırsan yürüyen 10 kişiden 5 tanesi aleykümselam diye cevap verir yani. Almanya'da ve bizde zaten yani Almanya. Onun için evet yani Almanya olabilir Almanya. Hüseyin 20 reklamını verelim demiş. Olur, verelim Hüseyin, ver kardeşim. Ver bakayım.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planını Anadolu Hayat Emekliliği

0: Türkiye'nin dijital kanallarından kolayca başvurun, Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
7: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
8: Okula dönüş

0: sonrasında yapacağın 15 bin lira ve üzeri alışverişte kullan. Teknoklub üyelerine özel 5 bin liraya varan indirimi kaçırma.
1: Teknoloji, teknoloji güzel. 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.

0: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Carrefour'salarda.
1: Doğrusu Carrefour'sa. Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
3: Bu bir reklamdır.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Konuştukça azalıyor insanın derdi korkusu. Ben de senden
1: bahsettim anlatırken. Abi Mısır'da 100 dolarlık olan bir hediyelik eşyayı pazarlıkla 1 dolara satın aldım. Bizim tıraş makinesi satan adamlar gibi, parfüm satan adamlar falan. Benzinle falan gelirler ya. Yıllardır yaparız geyiğini. Abi selamünaleyküm, ablam havaalanında çalışıyor. Maaşları ödeyememişler, parfüm olarak vermişler. Düşün, adamın uçağı var, parfüm olarak maaş ödüyor ama. Yani. Bunun duyurusu nasıl oluyor acaba, onu çok merak ediyorum.
2: Değerli personel, bu ay maaşları parfüm olarak veriyoruz. Parfüm olarak, evet. Siz de kiranızı, faturalarınızı falan parfüm olarak öder. Mesela kira 50 pıst. Ev sahibinizi çağırıyorsunuz, verdiğimiz parfümlerden 50 pıst pıst pıst pıst sıkıyor, 50 pıst. Markete gittiniz en fazla 20 pıstık alışveriş. En fazla.
1: Hani bu... Neyse, o mesela 10 bin liradan açılır ya mesela. Abi parfümler vallahi orijinal abi, birebir orijinal ya, orijinal abi falan. Kaç para? 10 bin lira. Çok para. Abi 7 bin lira olur falan. Ya abi çok. En son şey yani, adam gitsin diye 50 liraya alırsın yani. O zaman da adam düşünüyor mesela. Lan bunun kartonu 100 lira zaten dışarıda. Hani bak, daha şişeye gelmedim ha. İçinde 5 tane parfüm var. 5 lira. Kartonu zaten 100 lira. 20 liradan 100 lira kardeşim. Şişeye daha gelmedim ya. 50 liraya nasıl aldık biz bunu ya? Yıllar önce Mecidiyeköy'de ışıkların orada bir adam yanaşmıştı yanıma. Hatta arkadaşıma söyledim, inanmadı, o da gitti yanına. Vallahi şöyle yanaştı. Saat çaldım ister misin abi dedi. Efendim dedim, saat çaldım ister misin dedi. Bizim çocuğa dedim ki oğlum adam böyle diyor, bir giysi. Hadi lan, öyle şey der miydi? Vallahi dedim, gitti güle güle geldi, vallahi öyle diyor dedi. Yani. Saat çaldım ister misin?

0: Selam Serdar. Bex Otel'den memnun kaldın mı? Eşim ve bebeğimle gitmeyi düşünüyoruz. Tavsiye eder misin? Ederim tabii. Etmez miyim? Otel şöyle yani uzaylı üstü gibiydi vallahi yani gerçekten. Anlatmak da olmaz, gitmen lazım. Memnun kaldım. Evet. Sağ olsunlar. Selam ederim. En akıl almaz pazarlığın döndüğü yer Çin. Hiç gitmedim ama inanırım her şey Çin'den geliyor ya. Tanesini 10 yuan dediği ürünün 3 tanesini 10 yuana alabiliyorsun demiş efendim. Şimdi öyle bir pazar var değil mi? Fransa'da normalde yok ama her yerde şansımı deniyorum.
1: Bir seni konuşurum.
0: Afyon'da pazarlık var. Yani. Hani bir zahmet. Bizim buradaki turistler de öğreniyorlar ama değil mi pazarlığı mesela. Bir şey alıyorsun mesela 60 euro şey diyor. 40 euro olur. 40 euro. Olur lan ver hadi. Ver olur hadi ver. Yıllar önce Sine 5'teki televizyon programımda o parfüm satışını canlandırmıştık skeç olarak. Kimse almamıştı ama.

Sanayide yedek parça için bir dükkana girdim. 8 bin liradan kuruş aşağı inmedi. İnternette 6.750'ye buldum. Bir baktım gönderici aynı kişi. Ya işte. Bu araç bakımıyla alakalı. Bir bizim Selahattin.

Hani bu hava filtresi, polen filtresi, yağ filtresi falan, bunlar değişmiş. Eski parçalar nerede dedim. Evet abicim dedim, değiştirdiğiniz, iddia ettiğiniz parçalar nerede? Eski, yenisini takmadınız mı? Eskileri dedim getirin bana. Getirin bana dedim eskileri. Bunlar bir gittiler geldiler, gittiler geldiler. Sizi şöyle oturtalım, çay içe, kahve içer misiniz? Gazoz var filan. 13 bin lira indirim yaptı. 13 bin miydi? Parayı tam hatırlayamadım. 13 diye çıktı ağzımdan, öyle diyeyim. 13 bin lira indirim yaptılar bana. 13 bin lira. Sonra ben kendi tanıdığım ustayı hepsini kontrol ettirdim. Harbiden değişmiş ama, çünkü kıllandım. Bizim Selahattin arabayı bakıma götürdü. Bizim teknik müdür Selahattin, otorite Selahattin. Dedi ki abi böyle böyle bir fiyat çıktı dedi. Dedim ki oğlum eski parçaları iste. Çöpe atmış oluyorlar. Hani istiyor. Normalde koyuyorlarmış zaten, zorundalarmış. Hani kimse istemiyor diye bazen koymuyorlar. Dedim eski parçaları dedim iste. Selahattin gidiyor almaya, eski parçaları istemiş. Vermişler. Aynı vermişler. Bana diyor ki abi başıma bela ettin, bir de bunları nereye atacağız şimdi diyor.

Tabii bunu yayında söyledik. Şimdi bizi otomobilciler de dinliyor. Yani servis, otomobil servisleri de dinliyor. Çok şey olmaz herhalde şu an. Keşke söylemeseydim, dillendirmeseydim yani. Motorun bakımını ne yaptım? Bir problem çıktı. Yok abi, çıkmadı. Yarın gideceğim motorun bakımına. Evet. 200 kilometre kadar geçti bakımı ilk defa. Yarın gideceğim. Almanya'da pazarlık var diyenler, Almanya'nın neresinden ne ya? Burada bedava günahını vermezler. Kırık yumurtaları bile sadece 40 sent indirimle satıyorlar. Abi Hindistan'da esnafın dediği fiyatın yarısını atıp o fiyat üzerinden pazarlık yapacaksın. İnternet bozdu hepimizi. Ben bir tek elektronik eşyalarımı kendim alıyorum. Gidiyorum bakıyorum mesela, ya atıyorum ekran. Mesela monitör lazım, ekran. Gidiyorum bakıyorum abi 20 lira. 20 bin lira mesela ekran. İnternetten bakıyorum aynı ekran başka bir yerde 13 bin lira. Aa ne güzelmiş ya, dur diyorum gece kardeşime söyleyeyim. Ben internet alışverişini ben yapmıyorum çünkü. Kardeşimin hesabı üzerinden yapıyorum ben. Ben sadece sponsor tarafıyım onun. Diyorum ki tamam gece diyorum gidelim de söyleyeyim bizimkine alsın diyorum. İşte hem kapıya kadar gelsin buradan taşımayalım falan filan. Hakikaten 13 bin lira abi, giriyoruz sepete ekledi 30 bin lira oluyor. Valla 30 bin lira oluyor. Ya da ürün kalmamış oluyor filan. Yani ürün yok, ürün kalmamış oluyor. Ben biliyorsun bir laptop ihtiyacı oldu bana. Ben bu alsana kim ne bekliyorsun? Hep sizin yüzünüzden biliyor musun? Bekleci de şşş bekle bekle. Ne beklediysem. Benim işimi gören laptoplar 50 bin liraydı. Şimdi 200 bin liradan aşağı yok. Ben de öyle. Ben bu yaşa geldim, bir şey düşer diye bekleyip de düştüğünü görmedim hiç. Hiç görmedim yani hiç. Komple komple komple bitiz. Komple komple komple kritiz. Komple komple komple tikiz.

0: ya, yürü başka kızmıyor.
1: Abi bizde bir yazlık var. 21 milyon TL'ye satılık. Adam 8 milyon veriyorsanız bugün alayım dedi demiş efendim. 21 milyon 8 milyon. Bende de biliyorum satılık bir araç vardı. Çocuk babasına yazdırıyordu yayına falan. Serdar Bey dinliyoruz, 5 milyon olur mu filan diye.

Amerika'dan getirelim sana laptop sen. Yok yok, hallettim abi ben, hallettim. O tarihteydi. Bana ilk lazım olduğunda 50 bin liraydı. Şşş, bekle, dur bekle. Yok Aralık indirimi, yok Şubat indirimi, yok o indirimi derken hiç inmedi hep. Ne diyeyim ona? İnmedi yani. İnmedi. Yok ekran kartı, yok oydu, yok buydu. Ekran kartı kaç watt? O bilmem ne mi? O şu mudur, bu mudur? 50 bin lira oldu, 55 bin lira. 60 oldu, 75 oldu. Uyuduk uyandık, 80 oldu, 90, 100, 150. Öyle yani. At gibi açıldı, gidiyor yani.

Kavuncular güzel, 3 adet kavun 100 lira. Tanesi ne kadar diyorum? 30 diyor demiş efendim. Bizi bir kazıkladılar abi. Hani bir kazıkladılar bizi. Bir karpuz verdi koltuk kadar. Arabanın arka koltuğuna koyduk. Arkadaş sıkış tıkış gitti şeye kadar, Silivri'ye kadar. Öyle bir karpuz. Gittik bir kestik. Salatalık çıktı içinden karpuzun. Bildiğin salatalık olmuş yani. Seneler önce Singapur'da bir elektronik mağazasında babam pazarlık yapmaya yeltendi. Kapıyı gösterdiler. Ama mesela Tayland'da ulaşımda bile pazarlık yapabilirsin. Amsterdam'dan selamlar. Hollanda'da imkansız pazarlık yapmak.

0: Abi internette robot hizmetçileri görüyorum. Yalnız yaşayan adamım. Acaba alsam bana yardımcı olur mu demiş efendim. Nerede, var mı ya? Yok ki öyle bir şey. Robot hizmetçi. Allah Allah. Var mı ya öyle bir satılı çıktı mı? Bana niye haber vermiyorsunuz ya? Robot hizmetçi. Yok abi öyle bir şey. Bir dakika, bir saniye. Hemen bakacağım şuradan. Robot hizmetçi. Bekar adamım, bana lazım olur diyor. İnşallah temizlik içindir. Dur bakayım, robot hizmetçi. Hani inşallah temizlik içindir, öyle alıp sohbet falan etmek istersen etmez diye düşünüyorum çünkü. Hemen şey yapayım, çünkü içimizde içi fesatlar vardır şimdi. Şey olmasın, robot hizmetçi. Dur bakayım. Şu 20 bin dolar diyor. 20 bin dolar. Oğlum 20 bin doların varsa senin hizmetçi yani. Neyse söylemeyeyim. 20 bin dolar. O da yok oğlum, burada bir satışı yok. Bunu nasıl getirteceğiz bunu? Bu gümrükte takılır bu. Ben şey de arkadaşımı getirttik abi derim yani. Ben söyleyeyim. Hüseyin ara vermiş, şey verelim demiş. Ver ver, ara ver. Aradan sonra ver.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Dünyası, güzellikler dünyası.
7: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
6: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12 256 GB akıllı telefon 94.999 liraya. Gurur

0: haber.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
6: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
1: Reklam. Bu bir reklamdır.
6: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
7: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Yıldıray yazmış, diyor ki Serdar yayında programında bir yayında yorum yapmıştım. Hüseyin irtibata geçmemiş. Yıldıraycığım, Instagram DM kutunu kontrol edersen bizzat Alem FM'den yazıldı sana. Yıldıraycığım, hani bir DM kutunu bir kontrol edersen Hüseyin'den değil, bizzat Alem FM'in resmi Instagram sayfasından yazıldı sana. Yazılmadıysa bir haber et bana. Robotlar işlerimizi ele geçirecek demiş efendim. Ben çok rahatım abi. Ben çok rahatım yani. Hani yapay zeka ile espri yapanları görüyorsunuz. Ben çok... Zaten benim şakaları yapıyorlar yani. Onun için.
1: Fırsat düşkün zalim elleri, kendini uzak tut uzak. İçim dışım özür.
0: Geçen ay Mısır'daydım. 800 pound olan fincanı 400'ü direkt indirdi. 400'ü aldık. 800 pound. Ne kadar yapıyor? 53 falan yapıyor. 400 pound. Yine az değil ya. Hani 26 bin lira falan yapıyor 400. Değil mi o kadar? Pound'u da biliyor olmam peki. Kaç para olduğunu. ...1280'e aracı vereceğim... ...ısrarla bir abi arıyor... ...benim param alın teriyle kazanılıyor... ...bereketlidir... ...güvenme onların parası kötü diye... ...1250'yi almaya çalıştı... ...taciz edip durdu... ...en son satışı verirken engelledim abiyi demiş efendim...

Pazar günü yeni video gelecek mi? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Vallahi ben gelmesinden yanayım ama bizim YouTube'çular işte hani sezon finali dedi ya, ona 2 hafta ara verelim dedi. Galiba bu pazar var, bir video var ama eski videolardan kolaj olacak. Yani... Bilemedim, pazar, ben yayınlanmasından yanayım, bilemiyorum.

Mısır'dan selam. Abi dediği mısır poundu olabilir demiş. Biz ne böyle alem abi, hiç görmedik ki ya. Mısır poundunu bilmiyorum. Normal pound. Sabah bir muhabbet oldu da. Sterlin, euro, pound, o bu falan diye. Mısır poundu. Hemen bir bakalım mısır poundu ne kadarmış. Hemen.

Ziyel parantez içinde pound yazmışlar. Yapay zeka bir düzeltme yapmış, diyor ki pound olarak genelde Mısır içerisinde söylenir, riyal olarak bilinir demiş efendim. Ama pound yerine İngiliz sterlinini aratıyorsanız daha detaylı yardımcı olabilirim demiş bana. Biz Mısır'da olmadığımız için nedir, riyal mi diyelim ona, ne diyelim? Bak görüyor musun, yine zenginin parasız yurtun çenesini yordu. 0.95'miş bu arada.

Eğer öyle olursa da kaç var? 750, 760 falan yapıyor değil mi? 750, 760, 800'ü. Böl 2'ye 400 lira. Vallahi of be. Yani. Bye. Pound mısır parasına pound da deniliyor demiş efendim. Evet evet, yapay zeka düzeltti, sağ olun, çok teşekkür. Keşke her yanlış ben deyince yanlış olsa, her yanlışı düzeltince keşke düzelse sevgili dinleyenler. Mesela mazot fiyatını ben şu an yanlış söylesem de yanlış söyledim deyip girip düzeltsem düzeltmese de. Onun için çok takılmayın. Çok çok takılmayın onun için. Yapay zeka düzeltti, sağ olsun. Benim yapay zeka akıllı, biliyorsun yani. Mısır'ın içindeysek pound deniliyormuş, dışarıdaysak başka bir şey deniliyormuş efendim.

0.95 ile 0.97 lira arasında Serdar'cığım. Mısırlı iş yapıyoruz oradan biliyorum demiş efendim. Tamam. Peki. Şunu da not alayım şuraya, lazım olur.

Hizmetçi robot satışı başlamış mı ya? Yok, benim gördüğüm yok. Yurt dışında birkaç tane böyle prototip var, öyle şey yok yani. Hani internetten alayım kutusuyla gelsin filan. Ya, öyle bir şey yok.

Tatile gideceğiz. En ucuz nereden buluruz diye diye her yer doldu. Ucuza bulduğumuz yerler de doldu. Aman ha, tatil içinde tokatlanmayın sevgili dinleyenler. Biliyorsun otellerin tatil sitelerinin falan aynısını yapıyorlarmış. Sonra kredi kartı bilgilerini giriyorsun. Adios amigos oluyor. Dikkat edin o şeye.

0: Mevzu biter, ben ufaktan ufaktan gider. Akşam saat 10'da Serdar yayında da görüşünceye dek radyonuz Alem FM'e, sosyal medyada alemfm.com olarak ulaşabilirsiniz. Alemfm.com. Ben bendeniz her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Serdar Gökalp sevgili dinleyenler her yerde. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu.
1: Alem FM. Cümle alem burada.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi

ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
5: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
6: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
7: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
5: Nasıl?
8: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın, kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
4: Saat 18. Bu bir reklamdır.
9: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
10: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
9: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
10: Allah'tan.
9: Sigortadan hallederiz.
10: Sigortadan halledemeyiz.
9: Niye halledemeyiz?
10: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
9: Ama?
11: Ama dememek için ama sigorta.
12: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
13: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Süper Lig yarınsa derbi maça sahne olacak. Fenerbahçe saat 20'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Süper Lig'de transfer dönemi sona eriyor. Kulüpler bu gece yarısına kadar son transferlerle yaz transfer dönemini noktalayacak.
12: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: BIST 100 endeksi 13.971 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 44 kuruş, euro 56 lira 28 kuruştan işlem görüyor.
14: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
13: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 30 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 32 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 5 dakika.
12: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
13: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.750, yarım altın 22.450, çeyrek altın 11.240, gram altınsa 6.684 liradan alıcı buluyor.
12: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
15: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
13: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 32, Ankara ve Kayseri 30, İzmir 34, Antalya 35, Adana 36, Trabzon ve Erzurum 27, Diyarbakır ise 37 derece.
15: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu

0: birazdan.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot. Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.

0: haciz.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr.

0: Fursalarda.
1: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Portekiz Amadora'dayız. Amadora Portekiz'in başkenti Lisbon'a yakın konumda bulunan ve ülkenin nüfusu yoğun şehirlerinden biridir. Lisbon metropolitan bölgesinin önemli bir parçası olan şehir, modern yerleşim alanları ve hareketli günlük yaşamıyla dikkat çeker. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Amadora, alışveriş merkezleri, parkları ve ulaşım olanaklarıyla özellikle şehir yaşamını deneyimlemek isteyenler için ilgi çekicidir.
3: Paraflay'ın katkı.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: birazdan.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logo.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Bir 7 Eylül tarihleri arasında seçili Samsung Galaxy telefonlarda Fiba Bank'a garanti ve Burgan Bank alışveriş kredisiyle 3 taksit ve 12 bin liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Civil'de okula dönüş başladı. Spor ayakkabılar 599, pantuflar 499 TL. Okula dönüşün her adımı Civil'de.
8: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
9: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
10: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
11: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.

0: Bursalarda. Doğrusu Carrefour'sa. 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Saat 19. Bu bir reklamdır.
6: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?
7: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
6: Ama?
8: Ama dememek için ama sigorta.
9: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
10: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Süper Lig yarınsa derbi maça sahne olacak. Fenerbahçe saat 20'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Süper Lig'de transfer dönemi sona eriyor. Kulüpler bu gece yarısına kadar son transferlerle yaz transfer dönemini noktalayacak.
9: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
10: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 30 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 32 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 5 dakika.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 32, Ankara ve Kayseri 30, İzmir 34, Antalya 35, Adana 36, Trabzon ve Erzurum 27, Diyarbakır ise 37 derece.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: birazdan. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet TeknoClub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
3: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Alem Efendi birazdan.
1: Yağmura, buluta, yıldıza, aya, kara toprağa, düşen yaprağa sor.
0: Birazdan.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Ara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Ütü deyince vatan.
0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Ekspertise.
4: Dino bile. Tazesi ya de-

0: Carrefour'salarda.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: sevmene.
1: Birazdan.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçak.

0: Biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Bankanın güzeli. Reklam.
5: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
6: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Saat 20. Bu bir reklamdır.
7: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
8: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
7: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
8: Allah'tan.
7: Sigortadan hallederiz.
8: Sigortadan halledemeyiz.
7: Niye halledemeyiz?
8: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
7: Ama?
9: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem Efendi. Alem Efendi. Yeni saatteyiz. Sadece en iyiler.

0: zamanlar. Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: birazdan. Reklam.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
0: Getir, bir mutluluk getir. Reklam.

0: akşamlarda. Alem Efendi, birazdan. Birazdan reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
0: Ekspertise, Dino bile.
2: Reklam.

0: Hepimiz tabii o soy ağacı çıktığında bir şey heyecanlandık, ulan nereye kadar gidiyoruz acaba falan. 1800'lere kadar geliyor insanlar ama ben şanslıyım Allah'tan. Dedelerim hep böyle not tutmuşlar. Ben çok çok çok çok geriye gidebiliyorum. Karamanoğullarına kadar gidiyoruz biz. Evet. Ve o şecereyi hala tutuyoruz. Amcam tutuyordu. Şimdi o görevi bana verdi. Ben tutuyorum. Şaka değil. Bir bilgisayar programı var. Orada böyle doğanlar bana mesaj atıyor. Ben yetişemeyince babam mesaj atıyor. Ekledim mi diyor şeye, soy ağacına diyor. Gidiyorum, bayağı geriye gidiyorum. Bizde paşa yok. Bizde hafiye var ama. Büyük büyük büyük büyük büyük dedem. Evet. Karamanoğullarında gizli polisi, hafiye dedikleri görevdeymiş. Beyliğin beyi de dedeme yüksek miktarda para veriyor. Diyor ki artık sen açığa çık. Git buradan diyor. O da gidiyor. Erzurum'a yerleşiyor. Ya gel İstanbul'a Bebek'ten, Etiler'den yer al. Erzurum'a niye gidiyorsun ya?
1: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
2: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bilgisayarı bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun sevgili dinleyenler. Yıllar sonra belki lazım olur diye resmi bir açılış yapayım. 4 Eylül 2026 günlerden Cuma. Ha buraya Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp ve Serdar yayında başlar. Bu denizde Jonjon Hüseyin.
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Ne haber?
1: İyi abi, senden ne haber?
0: İyi, teşekkür ederim. Hüseyin bugün hasta sevgili arkadaşlar. Onun için Hüseyin'e bugün çok şey yapmıyor. Rölanti de gidecek Hüseyin. Çok iş vermeyelim ona. Hatta şöyle yapalım. Hemen ilk 22 mesajına bakalım. Onu belirle, sen de orada takıl kendi kendine.
1: Ben burada şey edeyim, yılan oynayayım.
0: Ne olmuş?
1: Yılan oynayayım.
0: He, yılan oyna zaten. Yani normalden bir fark olmayacak Hüseyin'cim. Yani. Merak etme.
1: Aşk olsun.
0: Ne?
1: Aşk olsun.
0: Bundan sonra böyle ağzımana gelirse. Söyleyeyim yani. Hemen 22 mesajına bakıyoruz. Hemen. CNC operatörlerine gelebilir mi demiş efendim. CNC operatörleri. Bak bakayım gelebiliyor mu?
1: Hemen bakıyorum.
0: CNC operatörleri. Ben de orada anlatayım. Değerli dinleyenlerim, 22 mesajının raconu şudur. Saatler tam 22.00 gösterdiğinde bize yazmanız lazım. İşte merhabalar, yayın şuna gelsin, buna gelsin gibi. Ama tam 22 mesajını tutturmuş olmanız, bir de daha önce o yazmış olduğunuz şeylere armağan etmemiş olmamız lazım yayını değerli dinleyenler. Hüseyin şimdi bir bakıyor, CNC operatörlerine gelebiliyor mu? Ondan sonra başlıyoruz.

0: Evet, CNC operatörlerine gelebiliyor mu kardeş? Pardon, özür dilerim, kapalısın sen. Neden kapalısın? Çünkü burada şimdi şu an açık olman lazım. Konuş bakayım.
1: Benim baştaki konuşmalarım da
0: gitti başta konuşmaların gitti
1: merak etme. O zaman merhabalar falan diye ben baştan gireyim.
0: Gitti oğlum, gitti merak etme.
1: Ne diyorduk? CNC operatörlerine gelebilir.
0: Gelebilir mi? İyi tamam. O zaman gecenin yayını CNC operatörlerine geliyor sevgili dinleyenler. Başlıyor CNC operatörlerinin yayını değerli dinleyenlerim. CNC. Bu şey gibi değil mi, böyle hani uzaylı adı gibi mesela. CNC. EA Sports. Sorry. Radyo dinlemeyi sevdirdiniz. Bakayım. Dur bakayım. Şu bildirimden 10-15 dakika önce açmış oluyorum genelde. Serdar yayında diye. Alem FM bildirim gönderiyor değil mi? Serdar yayında diye. Evet. O bildirimden önce açmış oluyorsunuz. 536-901-8902. Nazım ceza yedi mi? Gel Nazım'ım gel. Vallahi bilmiyorum, Nazım aramızda mı onu da bilmiyorum sevgili dinleyenler. Pazartesi günü başka birine saracağız ama. 536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 536-901-8902. Hemen hasta kardeş Hüseyin'e soruyoruz. Hüseyin, gecenin konusu nedir?
1: Gecenin konusu...
0: Yes. Sen çok kötüsün, hastaneye falan gittin mi?
1: Yok,
0: gideceğim. Git istiyorsan.
1: Gideriz.
0: Ne zaman?
1: Yayın sonrasında.
0: Git oğlum, yayın sonrasına bırakma, sağlıktır bu. Yayın sonrası ne olur biliyor musun? Olur. Dur eve gideyim biraz dinleneyim olur. Yarın giderim olur.
1: Kesin gideceğim.
0: Yayın sonrası. Allah Allah. İyi hadi bakalım, git bakalım. Evet.
1: Hastalara ne iyi gelir?
0: Yok. Hayır.
1: Bir hastayı iyi yapan...
0: Niye erteliyorsunuz şey... olmaz mı? Niye erteliyorsunuz? Hayatınızda niye erteliyorsunuz?
1: Hastaneye gitmeyin.
0: İşte bu sende böyle olacak, ben biliyorum çünkü. 0536-901-8902 536-901-8902 sevgili dinleyenler, radyomuzun WhatsApp numarası 536-901-8902 değerli dinleyenlerim. Hayatınızda neyi erteliyorsunuz sevgili dinleyenler? Hayatınızda neyi erteliyorsunuz değerli dinleyenler? 536-901-8902 sevgili dinleyenlerim. En güzellere, en eğlencelilere canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü ve bir koli içecek hediye sevgili dinleyenler. Adresi belirtiyorsunuz, geliyor bu. Neyi erteliyorsunuz değerli dinleyenlerim? 536-901-8902 536-901-8902 sevgili dinleyenlerim. Tamam mısın Hüseyin'cim?
1: Tamam.
0: Tamam, şöyle bir mesajlar toparlasın o zaman kendini. Hadi. Peki.
1: Harika.
0: Harika. Harikasın o sözü. Harikasın. Baby.

Ne güzel istek değil mi? Artık param olsun yeter. Hemen akabinde artık bir görseydim seni. Parasızlıktan görüşemiyoruz eşittir bu. Bu şarkı yani. En son banyodaki lavabonun gider borusu delinmişti. 3 ay altına kova koyarak idare ettim. Daha sonra gidip boruyu aldım, bagaja koydum ve 2 ayda orada gezdirdim. Eve geldiğimde aklıma geliyor ve sonra arabaya inmeye üşeniyorum. Hala değiştirmedim çünkü arabaya detaylı temizlik yaptırdım. Bir ay önce bagajdaki eşyalar orada kaldı. Ve hala gidip almadım. Bakalım nasip. Her pazartesi rejim yapmayı erteliyorum. Ders çalışmayı erteliyorum çünkü çalışmak çok zor geliyor demiş efendim. Ya ben bir öğrenci görmedim ki ders çalışmayı sevsin ya. Hani notları iyi olsun kötü olsun hiç problem değil. Ama hani bir tane görmedim ki ben ders çalışmaya bayılıyorum desin. Aradık. Yıllık izne çıkmayı erteliyorum. Zengin tatili. İki daha çaldırır kapatırım. Hiç bana gerek kalmadı. Anam gitti tişört.

0: Sürekli yavaş yavaş yemem gerekiyor diyorum ama yemeye başlayınca bir türlü kendime hakim olamıyorum. Yavaş mı yersin, hızlı mı yersin Hüsü?
1: Ben çok hızlı yemem ya.
0: Nasıl yersin Hüsü?
1: Yani mesela akşam yemeğinde acelem varsa hızlı yerim ya da az yerim.
0: Hüsü hasta ya, Hüseyin'e bak. Bir konuştu bizim de enerjimizi aldı oğlum. Bakayım. Alo. Çalıyor. İki.
2: Alo.
0: Alo.
2: Buyurun.
0: Merhaba abi, nasılsınız?
2: Merhaba Serdar Bey, nasılsınız?
0: Ben de iyiyim abi, çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sürekli yavaş yavaş yemem gerekiyor diyorum ama yemeye başlayınca bir türlü kendime hakim olamıyorum.
2: Maalesef. Evet, maalesef.
0: Abi o bende de var, bazen çiğnemeden yutuyorum ya.
2: Maalesef ya, ben de sürekli böyle işte ya yavaş yemem gerektiğini biliyorum. Hı. Ama yemeye başladığım zaman da bir türlü böyle hakim olamıyorum kendime.
0: Kaç kilosunuz abi?
2: 85 civarında falanım işte.
0: Sen sen ye canım, 85 kilo mu ya? Ya 85 ya kilo işte, mu abicim, gözünü seveyim hani ya.
2: Belli bir yere geldikten sonra artık vücudun azmı da biraz tabii ağırlaşıyor ister istemez.
0: Anladım. Ama sen de abi bir şey yok ya, 85 kilo mudur abicim ya? Sen komodo ejderi gibi çiğnemeden yutman lazım seni şu an.
2: Aynen öyle yapıyor zaten.
0: Günde kaç öğün yiyorsun?
2: Günde 2 öğün.
0: 2 öğün yiyorsun günde.
2: Aynen.
0: Ama 2 öğün zaten çiğnemeden yutsan da bir şey olmaz. Çiğnesen olur, de yutsan bir şey olmaz. Yavaş diyesen bir şey olmaz. 2 öğün şey mi oluyor? Sabah kahvaltısı akşam yemeği mi oluyor?
2: Evet. Sabah kahvaltısı akşam yemeği. Genelde öğle, bu şekilde.
0: Öğlen niye geçiştiriyorsun? Şirket vermiyor mu?
2: Öğlen. Yani pek şey yapmıyorum. Ne bileyim, böyle ihtiyaç hissetmiyorum galiba. Acıkma durumum biraz zayıf oluyor.
0: He, akşamları.
2: Aynen.
0: Anladım evet. Sayın abim. Peki neredensiniz siz?
2: Ben İzmir'den arıyorum, Ali Ağa'dan.
0: İzmir, Ali Ağa'dan. Ne işle meşgulsünüz?
2: Evet. Ben bir firmada işçi olarak çalışıyorum.
0: Tamamdır. Size milli takım tişörtü gönderiyorum. Giydikçe beni hatırlayın. Görüşürüz.
2: Çok teşekkürler.
0: Sağ olun abi. Yayınlar. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Var olun. Çok thank you. Nazım inşallah ceza yersin. Mesajları geliyor. Evliliği erteliyorum. Aday var mı? Şimdi aday yoksa istediğin kadar ertele evliliği. Bir gün bir mesaj geldi bana. Mustafa'ydı galiba adı. Adam şey yazmış. Evlilik bir kadın için diğer bütün kadınlardan vazgeçmektir falan diye. Lan bütün kadınlar, haberi var mı bundan? He? Hani şey mi diyorlar hepsi? Ay Serdar, Mustafa ile konuş, bir kadın için hepimizden vazgeçmesin. Kimin umrunda yani? Hani aday varsa olabilir ama aday yoksa bilemedim. Mersin yayını hemen bir bildir sana zahmet. Hüsücan, tamam mı? Mersin yayını. Zengin olmayı erteleyenler var. Öyle oluyor mu ya erteleyince? Son 3 senedir Bodrum, Marmaris ve Datça arasında mekik dokuyorum. Nedense tatili hep erteliyorum. Kaldığım evlerden birinde 3 adet pencere var. Hepsinden deniz ve sahili görebilmeme rağmen sıfır deniz. Acaba ben falan olabilir miyim Murat Esen? Yok be abi, oralarda çok böyle kalınca bir insanda çok varsa bir şey, ondan bir şey geliyor, bıkkınlık geliyor yani. Dişçiden değil, dişçi koltuğundan çok korkuyorum. Dişçi deme, şey yersin, linç yersin. Diş hekimi. O yüzden 2-3 aydır dişim ağrıyor ve gidemiyorum. Korkum yüzünden erteliyorum. Bizim Eko ben hayatı erteliyorum demiş. Sen ne yaptın oğlum, tatilden geldin mi acaba? Odamı toplayıp dip köşe temizlik yapmayı erteliyorum. Oda temizliği ya. Bende de ofiste var bu. 3 senedir kolilerde duruyor eşyalar ya. Oda temizliği ya. Hüseyin. Evi sen mi temizliyorsun? Kendin mi temizliyorsun?
1: Yani hepimiz temizleriz evi.
0: Hepiniz.
1: Evet.
0: En son ne zaman yerleri sildin?
1: Dün.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Anladım. Buna da soru sorulmuyor. Hasta oldu, iyice çekilmez oldu. Vallahi billahi.
3: Alo.
0: Alo.
3: Merhaba.
0: Merhaba kız çocuğu, nasılsın?
3: İyiyim abi, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Odamı toplayıp dip köşe temizlik yapmayı erteliyor. Ne kadar da erteliyorsun bunu?
3: Abi ben bunu aslında şöyle, kendime Haziran'da sınavdan sonra toplayacağım diye söz vermiştim. O zamandan beri erteliyorum, o bir kenara.
0: Evet.
3: Bir de bir yıldır sınava çalışıyorum diye zaten erteliyordum.
0: Anladım. Sınav peki çalıştın, girdin mi sınava?
3: Girdim.
0: Ne oldu?
3: İşte 170 bin yaptık.
0: 100, yani bu şey oldu yani. Demek ki beklenen gelmedi, doğru mu?
3: Yok, gelmedi.
0: Beklenen gel. Ne yapacaksın, bir daha mı çalışacaksın, hazırlanacaksın?
3: Yok, girdim üniversiteye gideceğim işte.
0: Girdin, nereye girdin?
3: Abi biz 2 gün önce konuşmuştuk.
0: Tamam kardeşim, nereye girdin ya?
3: Çankaya Şehir ve Bölge Planlama.
0: He, tamam sen osun. Tamam sen olsun. Tamam, ben seni şuraya not alayım da seninle bir iki sene konuşmayalım biz bir daha, tamam. Seni ben
3: ya,
0: şuraya bir not. Ya. Ne ya of ya. Git ders çalış.
3: Valla okul açılana kadar ders falan çalışamıyorum.
0: Ne zaman peki bu kayıt mayıt falan filan işleri?
3: Kayıt oldum, bitti.
0: Kayıt oldum, bitti.
3: Okul, yani evet, öğrenciyim şu an.
0: Öğrencisin şu an. Ne zaman başlıyorsun?
3: 28'inde.
0: Orada mısın peki, gidecek misin oraya?
3: Buradayım.
0: Zaten oradasın.
3: Hı-hı.
0: Kapıda yatanlar gibisin kız harbiden. Valla. İyi hadi. Zihin açıklığı dilerim. Öpüyorum. Görüşürüz.
3: Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Sağ ol, var ol. Abi eski sistemde ne güzel. Kimle ne zaman konuştuğum, ne yaptım, ne ettiğim falan hepsi gözüküyordu Hüseyin ya. Hepsi gözüküyordu ya. Bunu da baksana, arıyoruz. Kız diyor ki abi benle konuşmuştun. O diyor ki, biri diyor ki 5 senedir sıradayım. Biri diyor ki 5. konuşuyoruz. Bu eski sistem yani. 40 kere söyledim ama. Yapın, yeniden yapın dedim. Her seferinde başka bir özellik ekletiyoruz. Benim söylediğim özellikler gidiyor. Abi evimizin balkonda sineklik yaptıracaktık. Uzunca bir süre erteledik. Yapılmıyor diye. Sonra dedik bir usta bulduk. Her şeyi anlaştık. Bir seferde usta bizi erteliyor. Sürekli ölçü alacağım diyerek demiş efendim. Ama ustaların ölçü almaya gelmesi çok şeydir yani. Nasıl söyleyeyim? Çok modadır, moda. Bir de parça beklerler ustalar mesela. O genelde araba tamirdeyse olur. Parça bekleme. Ustanın parça. Neredesin usta? Parça bekliyoruz abi, gelmedi daha filan. Hani şey, öyle de bir geyik vardı mesela. Almanya'dan geliyor bunun parçaları filan. Alo. Alo.
4: Alo.
0: Merhaba.
4: Merhaba Serdar abi.
0: Nasılsınız?
4: İyidir Serdar abi, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kimle görüşüyoruz acaba?
4: Ben Onur.
0: Ben Onur. Evin sinekliğini erteliyormuşsun.
4: Vallahi abi öyle bir durum oldu ya. Ama sürekli ısrar etti. Takalım diye.
0: Sineklik takmak için ısrar eden eş. Hani
4: abi, çünkü çok kuşmuş girmeye başladı artık eve ya.
0: Kuş mu?
4: Evet, balkonda.
0: Oğlum orta çağ şatosunda mı yaşıyorsunuz? Nasıl? Allah Allah. Balkondan kuş girmeye başladı evin içine.
4: Evet abi.
0: Anladım. Ne cinsi ne kuşun?
4: Abi normal sokak kuşu ya.
0: Sokak kuşu mu?
4: Evet abi.
0: Cinsi de kuşun abi, normal sokak kuşu ya. Yani sokak kuşu diyorsun. Anladım. Sembe köpeği gibi bir şey bu herhalde. Sokak kuşu. Peki ne kadarlık evlisiniz?
4: Abi 1 yıl 2 ay.
0: Yenge daha tam oturmamış yani. Tatil için ısrar eder, alışveriş için ısrar eder, çanta için eder, ayakkabı için eder, araba için eder, ev için eder. Ben sineklik için ısrar eden kadın hiç daha önce görmedim. Vallahi hiç görmedim yani. Bilen varsa beri gelsin. 1 yıl kaç ay?
4: 1 yıl 2 ay abi.
0: Tamam, 1 yıl 2 ay, anladım. Enişte dedim. Yengeniz aman. Yenge yanınızda mı yenge?
4: Evet yanında abi.
0: Bir alabilir miyim? Telefonu alabilir miyim?
4: Tabii ki.
0: Tamam peki, bekliyorum.
3: Efendim?
0: Hanımefendi, eve sokak kuşu giriyormuş.
3: Evet maalesef öyle bir durum oluyor ya.
0: Ne kuşu bunlar?
3: Ya bilmiyorum. Yani sokakta gördüğümüz herhangi bir kuş. Bir ara yani halının üstünden pisliğini temizlediğim oldu. Ondan sonra delirdim zaten.
0: Neyini temizlediğiniz oldu?
3: Kuş pisliği temizledim halının üstünden.
0: Kuş pisliği temizlediniz. Anladım, evet. Peki tamam, ondan bir ara dedi. Niye yaptırmıyor bu adam, niye yaptırmıyor mesela? Bu acaba seni mi istemiyor, sineklik yaptırmıyor da?
3: Hayır, beni istemiyor değil de öyle bir huyumuz var ya. Bir şey dediği an yapmaz yani.
0: Dediğiniz an yapmaz. Hazır mı peki sineklik? Aynen. Falan her şey hazır mı? Bak o şey, parası pulu falan her şey verilmiş.
3: Hayır, hazır değil. Daha doğrusu biz konuşmaya gittik, anlaştık güzelce.
0: Tamam.
3: Sonra usta göndereceğiz dedi. Üzerinden bir 15 gün falan geçti yani.
0: Ablacığım sen daha 1,5 senelik falan gelinsin. Sen nasıl yeni gelinsin? Hiç mi öğrenme, hiç mi televizyon programı seyretmiyorsun? Gelin dediğin sineklik için ısrar eder mi? Bilezik iste, tatil iste, yok, araba yok, iste, ben, ev iste.
3: Benim
0: iste
3: altında
0: ya.
3: Mı altında gözüm yok. Ben sevdiğim adamı buldum ya.
0: İste, güç sende artık, güç sende. İste artık, iste.
3: Yok abi ya, sağ olasın. Onu da alıyor da işte sineklik de önemli. Altın kadar önemli şu an benim için.
0: Sana bir şey diyeyim mi? Kaynanan büyücüyü iyi bulmuş, vallahi iyi tutmuş büyüğü.
3: Ya tövbe diyelim abi, de öyle bir şey yok tabii.
0: Var baby, sana bildiğin eşek dili yedirmişler, böyle bu kadar uysal olamazsın yoksa.
3: Yok abi ya, gerçekten sevdiğim için katlanıyoruz diyelim.
0: Neredensiniz acaba siz?
3: Kütahya Tavşanlı.
0: Tamam, adınız ne?
3: Evet, Betül ben.
0: Sana bakıyorum şimdi, tişört göndereceğim sana da, seni bulamıyorum, kapatınca bana yazar mısın Betül ben?
5: Tabii ki yazayım abi.
0: Bir dakika.
5: Teşekkür ederim.
0: Buldum. Numaranın sonu 20 miydi?
5: 27-20 evet abi.
0: Tamam. İşaretledim. Yazmana gerek yok. Hüseyin arayacaksın. Tamam.
5: Tamam. Çok sağ ol abi. Çok
0: görüşürüz.
5: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Sağ ol. Nefes almadan cümle kurdu. Hiçbir şey diyemedim karşına. Sokak kuşu diyor. Arkadaşın kınası için alışverişi erteliyorum. Ya üf. Arkadaşın kınası için. Ne yapacaksın kınayı? Sen mi yakacaksın? Boş ver. Giy bir şey git. Allah Allah. Tatile gideceğim, erteliyorum. Yaz bitti, seneye artık demiş efendim. Zengin tatili abi. Şimdi gitmeniz lazım. Zengin tatili. Hani zenginler şeyde Eylül'de gider. Kışın gider filan. Kışın mesela tatil. Bizde mesela biz fakirlerde tatil şey oluyor mesela. Ay vallahi güneş işte denize girdim işte havuz çok güzeldi. Plaj şöyleydi böyleydi falan filan. Hani kışın tatile gidene uzun bir yıllar biz yaratık gözüyle baktık. Kışın tatil Allah Allah denize nerede giriliyor ki ya filan diye. Çünkü biz bir tek Antalya filan var zannediyoruz. Yurt dışı murt dışı falan yok. Bizde hiç öyle bir şey yok. Sadece televizyonlarda hayal ürünü gibi oluyor ama. Vallahi bak. Ciddi söylüyorum Hüseyin. Yüzyıllarca bizim kadro kışın tatile çıkanlara biz uzaylı gözüyle baktık. Yaratık bunlar dedik yani. Çünkü hani şey bile olsa mesela Şubat ayında tatil Antalya'da bile denize girilmez. Aa, ne Antalya'sı adam nerelere gidiyor ya adam.
1: Tabii canım yurt dışına gidiyorlar.
0: Sen konuşma Hüseyin bugün. Sen yaslan arkana. Saçların rüzgarı gerisini bana bırak kardeşim. Sonra dur bakayım. Sineklik ustası burada. Ben de çok müşteriyi erteliyorum. Yalan yok demiş efendim. Sokak kuşu. İstanbul'dan Gökhan. 3 senedir araba alacağım ama hep erteliyorum. Hep şey mi? Şşş bekle. Şşş alo. Şşş yapma. Hey şşş bekle falan. Diyenlere mi uydun acaba? Hemen bakalım. Şuradan. Hemen. Evet. Beni tribe soktunuz. Eskiden bu numara çevirirken çıkan sese takılmıyordum. YouTube'da bu çıkan sesten numarayı çözüp altına numarayı yazmışlar oğlum adamlar. Çevirdiği numara şu şu şu falan diye. Alo merhaba.
6: Alo.
0: Alo.
6: Buyurun benim.
0: Kimi aradım ben?
6: Ben Gökhan.
0: Ben Gökhan. Radyoyu kapat kapat. Radyonun kendisi oldun sen şu an.
6: Tamam kapattım.
0: Hemen efendi oldu görüyor musun baktım. Nerede deminki serseri çocuk? Seni seviyorum deli çocuk Gökhan.
6: Eyvallah.
0: Bizim mahallede öyle bir yazı vardı eskiden biz çocukken. Seni hiç unutmadım deli çocuk Umut diye. Lan ne aşklar var falan diyordum ben. Siliniyordu bir de siliniyordu bir de yazılıyordu falan. Ben Umut'un kendi yazıyormuş biliyor musun? Yıllar sonra çıktı ortaya. Harbiden bak. Evet deli çocuk Gökhan neredensin?
6: İstanbul'dayım. Şu an Boğaz Köprüsü'nde trafikteyiz.
0: Boğaz Köprüsü dedin aklıma geldi. Dün sabah saat 4:30. Boğaz Köprüsü'nden gidiyorum. Yani birinci köprüden gidiyorum abi. Tak köprüyü kapattılar. Tak diye kapandı. Gece saat sabah 4:30'da. Şehitler Köprüsü'nü kapattılar. Bekliyoruz yok. Kilometrelerce kuyruk oldu. 5 dakika yok, 10 dakika yok, 5 dakika yok, 10 dakika yok. İnip yürüyüp gelip bakanlara böyle kulak misafiri kesildim. Ben inmedim. Şey ne oluyor? Abi biri atacakmış da kendini onu bekliyoruz filan dediler. Hani inşallah bir şey olmamıştır ben tabii. Sonra ufaktan açtılar geçtik. Tam köprünün üzerindesin. Arabayla mısın?
6: Arabayla arabayla.
0: Sen mi kullanıyorsun arabayı?
6: Evet.
0: Ruhsat sahibi kim?
6: Şirket.
0: Şirket. E tamam ne yapacağız? Araba alıp ne yapacağız? En güzel araba kiralık araba. İşte, şirket arabası.
6: Ondan dolayı. Ondan dolayı kendi arabam vardı. Pandemide satmıştım onu.
0: Oo tamam, iyi paraya sattın o zaman pandemide sattıysan.
6: Çok ucuza sattım. Sattığım arabayı şu an alamıyorum.
0: O bende de öyle biliyor musun ya? Yani ben
6: o
0: 80...
6: O kadar kötü oldu ki.
0: Abi ben 85 bin liraya yarış arabası sattım. Daha başka bir şey söylemeyeyim sana.
6: 32 bin liraya da ben Golf sattım.
0: Marka söyleme.
6: Aa, pardon.
0: 85 bin liraya sattım yarış arabasını. Şu an ikinci eli 3 milyon.
6: Alabiliyor musun? Hayır.
0: Var canım iki tane daha var.
6: Tamam birini ben senden alabilirim. Bak alacağım karşını tamam buldum.
0: Teşekkür ederim abi satılık değil. Aa istiyorsan pick-up satılık. Pick-up istiyorsan pick-up satılık ama.
6: Yok aga ya.
0: Anladım. Dizel olunca herkes kaçıyor bu aralar. Evet doğru diyorsun.
6: Aynen öyle.
0: Evet. Abi genelde mesela etrafımızdaki beklecilerden dolayı böyle uzun süre bir şey almayız. Mesela araba alacaksın. İşte biri illa gelir mesela şey bekle. Neyi bekliyor?
6: Yok bekle değil. Şu an o kadar piyasa fırsatçılarla doldu ki.
0: Heh.
6: Şu an mesela atıyorum 900 bin liralık bir araç baktım.
0: Evet.
6: Tamam dedim bunu işte eşimle görüştüm çocuklarla görüştüm.

0: de şey diyorlar değil mi mesela? Abi sıfırını bulabiliyorsan git al bakayım falan diyor.
1: Evet.
0: Bak şimdi geldi aklıma abi. Gerçekten ben de pick-up'a yok dersen ben kamp için bir araç toplayacaktım. Vazgeçtim. Her yerini yaptırdım. Bir tek böyle ufak tefek sağında solunda bir şeyler kaldı. Gel sana vereyim o arabayı.
1: Teşekkür ederim. Rakamda anlaştık galiba.
0: Ne bileyim ne diyeyim ki 550'ye veririm sana.
1: Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Hemen geçiyor. Sağ olun sağ olun bay bay görüşürüz.
1: Yalnız sen niye takıldın biliyor musun? Sokak kuşuna. O güvercindir o.
0: Sokak kuşuna mı takıldınız?
1: Güvercindir o güvercin.
0: Abi güvercin olabilir, kumru olabilir, martı olabilir. Yani.
1: Serçe olabilir.
0: Bunu Amerikan kartalı olacak hali yok herhalde yani. İstanbul'da nerede yaşıyorsunuz abi?
1: Çekmeköy'deyim ben.
0: Bak.
1: İş yerimde Kemerburgaz'da.
0: Abi Şişli ve Üsküdar martılar yerlerde yürüyor.
1: Evet.
0: Evet. Evet. Nerede bu yetkililer? Yerde yürüyen martı mı olur?
1: Ben olduğum sitede martıları besliyorum.
0: Abi olduğum sen yine sitede. Besliyorsun bizim cama çalı. Versene lan yeni ne yesiyorsun falan diye böyle. Bizdekiler böyle yani.
1: Hayvanlar aç. Ne yapsınlar ki? Kedi köpek maması yiyorlar.
0: Kedi köpek maması. Abi martı her şeyi yiyor. Martı evet. Ben biliyorum ben yıllar sonra öğrendim onu. Martı etçilmiş. Biz simitçil yapmışız onları.
1: Evet evet evet.
0: Siz evli misiniz?
1: Evliyim.
0: Yeni galiba çok enerjiksiniz. Daha emilmemiş enerjiniz.
1: 26 sene oldu.
0: He o zaman emekli olduğun için çok koymuyordu abi. Anladım. Ya.
1: Üç ayla kaçırdım çaktırma.
0: Anladım abi. Evde kim bekliyor abi sizi?
1: Eşim ve çocuklarım.
0: Kaç çocuk var?
1: İki tane.
0: İki tane çocuk var.
1: Aha.
0: Maşallah. Size Allah abi olsun. Bir dakika. İsim neydi sizin?
1: Gökhan.
0: Gökhan abi bir dakika dur seni de bulayım da. Sana bir milli takım tişörtü göndereceğim abi tamam mı?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Kapatma ama dur abicim seni bulmam lazım. Bulamazsam kaybediyorum çünkü. Seni bulmam lazım. Ama galiba bulamıyorum da. Son bir kere daha bakayım. Bulamazsam kapatınca bana bir yaz öyle işaretleyeceğim. Olur mu abi seni?
1: Tamamdır. Çok
0: bir dakika,
1: teşekkür ederim.
0: Bir dakika. 09 değil mi abi numaranın sonu?
1: Doğrudur.
0: Tamamdır işaretledim. Görüşürüz abi. Kolay
1: i̇yi
0: gelsin.
1: Akşamlar, iyi
0: sağ
1: yayınlar.
0: Olun. Teşekkürler abi. Var olun. Sağ olun. Teşekkürler. Arabaya talibim demiş. Valla şöyle bir şey ben kamp için bir araç var diyordum biliyorsun. Birazcık talihsiz bir araba. 11 tane hasar kaydı var. Ama bizde yani. Hep park halinde çarpma, park halinde çarpma, park halinde çarpma. Arabanın farlarını değiştirmişler. Yangın hasarı falan yazmışlar. Yani hiçbir sıkıntı yok. Normal hiçbir sıkıntı yok yani arabada. Hiçbir, şu anda Van'a gidebilirsin. Aldım kamp için toplayacağım diye her şeyini yaptırdım. Ama galiba artık benden de bu cümleyi duymak hani kendim bile galiba yakıtlı arabaya artık veda ediyorum. Galiba elektrikli araca geçeceğim. Hani bendeki iki araç da yakıtlı şu an galiba şeye geçeceğim. Hani pick-up için bir şey demiyorum da kamp aracı için çok sırada olanlar var. Eğer şey olursa hani alan olmazsa dinleyicilerime duyururum. Ha, kamp aracı dedim daha yapmadım. Kamp için toplayacaktım. Sadece sıfırladım her şeyini mekaniğini filan. Şimdi işte kamp aracı yapacaktım onu. Vazgeçtim. Elektrikli arabaya geçeceğim zannediyorum. Çünkü neyse yorum yapmayayım. Yorum yapmayayım. Birkaç arkadaşım çok istiyordu benden o aracı. Olmazsa dinleyicilere söylerim. Benden zaten arabayı artık Hüseyin son 4 arabadır falan dinleyici alıyor benden. Ben yayında söylememiş olmama rağmen. Bundan önceki en son arabayı Yaşar abi aldı. Ondan öncekini Balıkesir'den bir dinleyici aldı. Ondan öncekini Trabzon'dan bir dinleyici aldı. Ben de hiç yayında söylemiyorum. Sonradan anladım ki şükür herkes beni dinliyormuş ondan. Anca ben sizi tanıyorum oldu filan.
2: Bu elektrikli araba fikri nereden çıktı? Ben oraya takıldım şimdi.
0: Elektrikli araba fikri. En son ne zaman benzincinin önünden geçtin? Hah bitti. Konu kapandı tamam. Bitti.
2: Hayır sen savunmuyordun ya bunu.
0: Ne yapmıyor? Oğlum yine diyorum sana. En son ne zaman benzincinin önünden geçtin?
2: En son beraber geçmişim.
0: Sen bir daha geç. Anlarsın. Evet, Mersin yayını. Hemen şey yap, bir haber et, tamam mı? Hemen, tamamdır. Kamp yapmak isteyene 12 metre otobüs karavan. Kesme size 14 metre çift arka dingil başka bir şey var demiş efendim. Onlar markaya girer, söyleyemiyorum. Ben de kampa gitmeyi erteliyorum demiş efendim. Halı saha maçı yapacak mıyız? Abi Sarıyer Kola ile görüştüm. Takım kur dediler. Hani formalar bizden. Ama daha konuşalı bir iki gün oldu. Bakacağız. Bir düğmeye basacağız yani. Konuyla alakalı. Arabaya talibim. Dur bakayım abi. Etrafımda çok. Çünkü o arabaya çok hani tabiri caizse yeşillenen vardı. Şey olmazsa onlardan dinleyiciyi uyarırım. Uyandırırım dinleyiciyi. Her pazartesi yabancı dil çalışacağım deyip erteliyorum.

0: Ruhani Fatih. Çocuğu musallat ettik kendimize, görüyor musun? Valla kendimize musallat ettik. Eşimle memleketine Özbekistan'a gideceğiz ama erteliyoruz. Peki. Niye peki dedim bilmiyorum. Ders çalışmayı erteliyorum diyenler. Oho. Yani hepimiz. Hepimiz. Ben diyorum ya, programın başında da söylüyorum. Ben ders çalışmayı seven bir tane öğrenci görmedim. Al işte Hüseyin abiniz burada, soralım hemen. Hasta ya. Evet veya hayır diye cevap ver. Yorum yapma başka. Öğrenciyken ders çalışmayı seviyor muydun?
1: Asla.
0: Bitti, bu kadar. Gördün mü? Yine ama aykırı ya. Evet veya hayır demedi bak, görüyor musun? Aykırı çocuk yani. Cihangirli. Senin doğum günün ne zamandı?
1: 7 Kasım.
0: 7 Kasım, tamam. Flörüm ben de, biliyorsun. Flör alacağım sana.
1: Evet.
0: Canlı yayında teslim edeceğim.
1: Akrep olsun flörde.
0: Ne olsun?
1: Akrep.
0: Burcu muydu o?
1: Evet.
0: Bir dakika dur. 7 Kasım ne zamana denk geliyor? Ekim. Kasım. 7. Cumartesine denk geliyor. Kasım'a denk geliyor diyor bak. Gelirse Kasım'a, gelmezse Ekim'e Hüseyin. Cumartesine denk geliyor oğlum.
1: Ekim de olur.
0: O zaman ne yapacağız? 8-9'unda vereceğim sana hediyeni.
1: Erken ver.
0: Niye? Yok. 9'unda vereceğim. Geçsin bir. Geçsin bir. Öyle 9'unda vereceğim.
1: Peki.
0: Evet. Dur bakalım şöyle. Forma isteyenler var. Değerli dinleyenlerim, yani programa katılım sağlarsanız aradığım herkese veriyorum zaten, görüyorsunuz ya. Konumuzda hayatta neyi erteliyorsunuz? 0536-900-1-89-02 0536-900-1-89-02 sevgili dinleyenler. 536-900-1-89-02 sevgili dinleyenlerim. Motosiklet candır demiş efendim. Candır da işte, yağmur mağmur falan yağdığında ne olacak? Ne yapıyorsun Hüseyin? İyice halüsinasyon görmeye başladın sen. Yağmur önümüzdeki şey yok. Bir hafta yok yağmur. Baktım ben. Önümüzdeki bir hafta yok sevgili dinleyenler. Yok değil mi? Ama ben inanmıyorum tabii ona. Ben ona da inanmıyorum. Yani. Benim de 6 Kasım yazmış orijinal güldüm. Daha Hüseyin'e Cihangir flörü alacağız. Beraber seçeriz hatta. Bana link gönderirsiniz. Haydi gel. Beraber seçeriz.

0: Hadi bakalım. 536-901-8902 neyi erteliyorsun? Abi merhaba, iyi yayınlar. 29.07.2. Serdar yayında programında Lütfi için bir yayında yorum yapıyor. Abicim sen bizim bu Lütfi'nin gazına gelme. Bizde görseli de var, görüntüsü de var. Ben gündüz yayınında da söyledim. Bir daha da demeyeyim Yıldıray'cığım. Gir de bir DM'lerini kontrol et. Biz sana Alem FM'den yazdık. Değil mi Hüseyin, ben öyle biliyorum.
1: Tabii evet.
0: Yıldıray'cığım bir DM'lerini kontrol et. Sen Lütfi bizim iç işlerimizi nereden bilsin?
1: Ve bir gün sonra yazdık.
0: Yani. Efendim?
1: 30 ya da 31'inde yazmış olabilir.
0: Hatta şöyle yapalım, işaretleyelim seni. Nereden? Şöyle. Ben Yıldıray demişsin, işaretleyelim. Bir Instagram DM'lerini kontrol eder misin Yıldıray'cığım? Sana zahmet. Bir DM'lerini bir kontrol et, DM'lerini. Bir. Sana zahmet abicim. Bize de bir haber et. Eğer şeyse, yani sende yoksa demek ki o Yıldıray sen değilsindir abi. Çünkü biz yazmışız değil mi?
1: Evet, görseli var.
0: Ama sensin galiba. Onun için bir DM'lerine bir bak. Çünkü yazdığımız Yıldıray'dan da bir cevap gelmemiş. Değil mi?
1: Evet.
0: Evet, yazdığımız Yıldıray'dan da bir cevap gelmemiş. Sabahları çalar saat. Vallahi alarmı kim buldu bilmiyorum ama erteliği kesin biz bulmuşuzdur. Onu söyleyeyim ya. Erteli kesin bizdedir. Kesin yani. Sarılıp güneşlere, sevgimize göklerden mavi mavi taçlar takacağım, ne olursun. Haydi gel benimle olup. Selam Serdar'cığım, ben Sezgin. Benim mutfak dolabının kulbu çıktı. Sadece vidalamam gerekiyor ama 3-4 aydır erteliyorum. Benim eski evde mutfağın altındaki çekmece var ya, en altındaki. Onun sürgüsü bozulmuştu. Taşınana kadar o çekmeceyi söktüm, öyle kullandım.
1: Yalnız o çekmecelerin sökmesi falan çok zor ya.
0: Hüseyin ne böyle şiir okuyacak ya herhalde. Yalnız o çekmecelerin sökmesi falan.
1: Çok zor.
0: Küçük çekmece otobüs attı. Çok zor.
1: Ses ikinci vitese girmiyor. Öyle anla yani. İkiyi atarsam olmayacak.
0: Hüseyin hasta biraz da. Soğuk algınlığı mı oğlum? Nerede yedin bu soğuğu?
1: Soğuk, sıcak, hepsinin algınlığı var herhalde.
0: Soğuk, sıcak, hepsinin evet, algınlığı hepsi. Var. Dinlenseydin evladım.
1: Olmaz, sen varken ben dinlenemem.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Anladım. Peki.
1: Ya beraber hasta olacağız ya.
0: Benden uzak dur. Benden uzak dur. Benden lütfen uzak dur. Abi merhaba çocuklarım. Tamam söyleyeyim. Doruk ve Dağhan dinliyormuş. Bir dinleyicimizin çocuklarıymış. İsimlerini duyarsa mutlu olurlarmış. İnşallah mutlu olurlar. Mutlu etmişizdir inşallah. Çocuk sevinir. Çocukları mutlu etmek yani güzellik. Motosikletimin zincirini yağlamayı erteliyorum abi. Sen ne zaman bakıma götürüyorsun artık şu motoru?
1: Erteliyorum işte ben de.
0: İşte fabrikadan aldığından beri bakımsız biniyorsun yani.
1: Hayır hayır, öyle bir şey olamaz.
0: Ben yarın gidiyorum bakıma.
1: Tamam.
0: Yarın 1:30'da bakımdayım ben.
1: Yolun açık olsun.
0: Bak yine gelmiyor, görüyor musun? Bir daha da gitmem zaten
1: sen. Sen uzaksın bana.
0: Bir daha da gitmem. Sen de gelmez. Git zaten, git gelmesen. İstemiyorum seni. Hastane randevularımı hep erteliyorum. Son anda mecbur kalınca gidiyorum demiş. Hastane randevusu. Evet. Her ailede hastane randevusu alan birileri vardır. Hani şey derler mesela. Hülya'nın kızı hemen alıyor. Gece 4'te falan arıyormuş Hülya'nın. Hani hemen arıyor, hemen arıyor Hülya'nın kızı. Alo. Alo. İki daha çaldırır kapatırız. Bir. Bir kere daha çaldırırım kapatırım.
2: Alo.
0: İşte budur be. Böyle şeyi, karmayı tehdit edince hemen açıyor karşı taraf. Sizin hiç haberiniz bile yok. İki kere çaldırır kapatırım. Yoksa gider tişört dedim. Zınk diye açtınız ablacığım, görüyor musun?
2: Alo.
0: Hiç, ben boşa konuşuyorum şu an. Alo.
2: Alo, buyurun.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim.
0: Radyo açık galiba.
2: Evet.
0: Kapatır mısınız?
2: Tamam.
0: Kapattınız mı?
2: Kapattık, evet.
0: Kaç yaşındasınız?
2: 46.
0: Neredensiniz?
2: Burdur.
0: Burdur'dan. Şimdi sizi canlı yayına bağlayacağız.
2: Tamam.
0: Bazı sorular var canlı yayında.
2: Evet.
0: Daha önce dinlediniz mi Serdar yayındayı?
2: Evet, dinliyorum.
0: Anlıyorum. Dinliyorum. Burdur'dan mıydınız siz?
2: Hı-hı.
0: Burdur'dan Burada. Olduğunuzu söylemeyin ama, tamam mı?
2: Tamam.
0: Yani Burdur'dan olduğunu söylemeyin. Çünkü Serdar Bey Burdur'dan kız istedi, vermediler. Burdur'a karşı bir şey var.
2: Tamam.
0: Ayak numaranız kaç?
2: Efendim?
0: Ayak numaranız kaç?
2: 39.
0: 39 o demeyin, 43 deyin.
2: Tamam.
0: Adınız ne?
2: Hülya.
0: Adınız da Hülya.
2: Evet.
0: Işıl deyin.
2: Tamam.
0: Yalnız şaşırmayın sakın. Olur mu? Yoksa biz burada fırça yiyoruz yani.
2: Tamam.
0: Tamam. Üçe basın, santrale aktarıyorum sizi.
2: Tamam.
0: Üçe basın.
1: Alo. Alo.
2: Alo.
1: Merhabalar Hülya Hanım.
2: Merhaba.
1: Serdar Gökalp'e bağlanacaksınız galiba.
2: Evet.
1: Şimdi bir la alabilir miyiz? La.
2: Efendim?
1: La.
2: La.
1: Evet. Serdar Bey bugün buzlu su içmiş. O yüzden la'dan konuşuyor. Bir la konuşur musunuz? La ile. La.
2: La. La. Evet.
1: Biraz daha.
2: La.
1: Bu sol oldu. La. La.
2: La.
1: Tamam. Dörde basabilirsiniz.
0: Alo.
2: Alo.
0: Buyurun.
2: Merhaba.
0: Merhabalar, buyurun.
2: Serdar Bey.
0: Yayın için mi aradınız?
2: Evet.
0: Pardon, Lig Radyo'ya bağladılar. Bir ben sizi Alem FM'in santraline hemen bir daha bir aktarıyorum bir saniye. Pardon. Dörde mi bastınız siz?
2: Evet, dörde bastırdılar.
0: Çok özür dilerim efendim. Yanlış olmuş. Bir yediye basar mısınız? Alem FM.
2: Alo.
0: Buyurun.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Yayın için aradınız değil mi?
2: Evet.
0: Hemen yayına aktarıyorum zaten. Serdar da konuşamıyordu şimdi yayında. Size ne demeniz gerektiğini söylediler mi?
2: Evet.
0: Tamamdır. Hemen aktarıyoruz efendim yayına. İkiye basın. Yayındasınız hemen. Çabuk, sırada birileri bekliyor. Evet sevgili dinleyenler, Serdar yayında devam ediyor. Bakayım kim var. Alo.
2: Alo.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Nereden arıyorsunuz?
2: Burdur'dan.
0: Nereden?
2: Antalya. Antalya'dan arıyorum.
0: Burdur mu, Antalya mı?
2: Antalya.
0: Niye Burdur dediniz?
2: Burdur'dan geçiyoruz.
0: Burdur'dan geçiyorsunuz.
2: Evet. Yoldan gidiyoruz Antalya'ya.
0: Anladım. İyi yolculuklar diliyorum. Niye gidiyorsunuz?
2: Teşekkür ederim.
0: Benim de... Burdur'la alakalı bu aralar bir neyse anlatmak istemiyorum. Çok özel hayatıma girmeyeyim.
2: Evet.
0: Çok. Kimle görüşüyoruz? Adınız ne?
2: Işıl.
0: Işıl.
2: Evet.
0: Aa, en sevdiğim isimlerden biridir Işıl.
2: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim efendim. Işıl Hanım, ayakkabı numaranız kaç?
2: 43.
0: 43 mü?
2: Evet.
0: Hey maşallah abla, İbrahimovic gibisin yani.
2: Aynen.
0: Boy kaç?
2: Boy
0: 1.65.
2: 1.65.
0: Evet. 1.65'e 43 biraz büyük ya.
2: Aynen öyle.
0: Anladım. Burdur'dan geçtiniz mi şu an? Bak Burdur, ben hani anlatmak istemiyorum. Şey oldu yani.
2: Burdur 28 kilometre yazıyor şu an.
0: Girmeyin Burdur'a. Ben Burdur'dan bir sıkıntı oldu. Ben şimdi çok söylemek istemiyorum, anlatmak istemiyorum da Burdur. Hani Burdur deyince kalbim acıyor benim.
2: Evet, anlıyorum.
0: Siz ne iş yapıyorsunuz?
2: Ben ev hanımıyım.
0: Ev hanımısınız?
2: Evet.
0: Kim var yanınızda?
2: Eşim ve kızım var.
0: Nereye doğru gidiyorsunuz?
2: Antalya'ya.
0: Antalya'ya gidiyorsunuz?
2: Evet.
0: Burdur'la alakanız ne?
2: Burdur'dan geçiyoruz. İzmir'den Antalya'ya doğru gidiyoruz.
0: Başka hiçbir ilginiz yok yani Burdur'la?
2: Yok.
0: Tamam. Size milli takım tişörtü göndersem giyer misiniz?
2: Giyeriz.
0: Pırıl pırıl bir insansınız ablacığım. Ellerinizden öperim. Hüseyin sizi arayacak. Tamam mı?
2: Tamam.
0: Öpüyorum.
2: Tamam.
0: Görüşürüz.
2: Ben de.
0: Adınız neydi adınız?
2: Hülya.
0: Aa, nasıl Hülya? Nasıl değişti de hemen? Adınız ne ablacığım?
2: Adım? Işıl.
0: Abla dalga mı geçiyorsun?
2: Yok, geçmiyorum.
0: Hani bir, Hülya kim?
2: Hülya şey ismim öyle.
0: Ne göbek isim? Adım. Göbek adın Hülya. Gerçek adın ne?
2: Işıl.
0: Hülya kim ablacığım, bak lütfen doğru söyle.
2: Hülya kimse değil, benim ikinci ismim.
0: Tamam, sen bundan sonra Işıl de, tamam mı abla?
2: Tamam.
0: Tamam. Bir de ayakkabı numaran kaçtı?
2: 43.
0: Neyse, o değişmedi en azından.
2: Aynen, değişmedi.
0: Arayacaklar seni, görüşürüz ablacığım.
2: Tamam, görüşürüz.
0: Görüşürüz, teşekkür ederim. Sağ olun. Pırıl pırıl insanlar var, görüyor musun? Pırıl pırıl. Parlıyor. Gözükmese bile sesiyle baksana, her yer aydınlık oldu yani. Hülya ablacığım selam ederim. Her soruda bir 3 saniye boşluk oluyor ya. Nereden diyorum Burdur. Ne alaka Burdur? Niye? Burdur'dan geçiyoruz ya diyor. Geçiyoruz ya Burdur'dan. Bir şey yok ya Burdur'dan geçiyoruz.

0: Patrondan zam istemeyi erteliyorum. Bu konuda yardım et. Hemen edeyim ya. İşte abi bana böyle şeylerle gelin ya. Evet. Şuradan şöyle tamamdır. Hemen. Evet.
1: Alo.
0: Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, siz nasılsınız?
0: Hayvan gibiyim abi, çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Vallahi hiç arayacağınızı tahmin etmiyordum ya. Şok oldum vallahi şu an.
0: Anladım. Kim var yanınızda?
1: Kimse yok abi.
0: Tek misin?
1: Tekim.
0: Geçen mesela yani konuşurken sağda solda erkek ortamında falan bir mesajda düşürdüm, hemen beni aradı Serdar falan diye, anlatma beni.
1: Yok yok abi, anlatmam.
0: Anladım. Patrondan zam isteyecekmişsin, bunu devamlı erteliyormuşsun, doğru mu?
1: Evet doğru abi, kıyamıyorum adama ya.
0: Adama mı kıyamıyorsun?
1: Aynen abi.
0: Ne güzel, sen hemen istifa et, gel bende çalış.
1: Abi geleyim hemen.
0: Hemen gel, ne iş yapıyorsun sen?
1: Tırcıyım abi.
0: Tırcı var mısın?
1: Aynen.
0: Tır yok, spor araba var.
1: Olur abi, o da olur, sıkıntı yok.
0: Onunla ne taşıyacaksın ama, spor arabayla genelde karşı cins taşınır, o da ben olmazsam binmiyorlar arabaya.
1: Abi o zaman seni de almamız lazım yanımıza.
0: Kaç para alıyorsun? Neyse, kaç para aldığını söyleme. Yüzde kaç zam isteyeceksin?
1: Vallahi abi yüzde kaç isteyeceğim? %50 istemem lazım.
0: %50 istemen lazım.
1: Evet.
0: Tamam, 3, 2, 1 deyince ben patronum. Kapıyı çalıyorsun, odaya giriyorsun, zam konuşmasını yapmaya çalışıyorsun. Tamam mı kardeşim?
1: Tamam abi.
0: Tamam, bu bir aramızda bir antrenman olsun bu. İsminiz ne sizin?
1: Yavuz.
0: Yavuz, tamam. Patronun kaç tırı var? Ona göre kendime zenginlik yükleyeceğim.
1: Şu an 2 tırı var.
0: 2 tırı. O zaman filan diye güleyim. O kadar ha ha ha diye gülmeyeyim. O 10 tır gülüşü.
1: Aynen.
0: Tamam. 3, 2, 1. Kapı çalar ve Yavuz Bey gelir. Gel.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam Yavuzcuğum. Ne haber ya?
1: İyi vallahi abi. Sağ ol. Sen nasılsın?
0: İyi işte, ne olsun Yavuz. Devamlı işte borçlar var işte. Parayı alamıyoruz falan filan. Alacaklılar devamlı peşimde. Ha, ben sizin maaşları aksatmıyorum Yavuz, biliyorsun yani. Ben... Pardon Yavuz, birisi arıyor, bir saniye. Efendim. Tamam kardeşim, ödeyeceğiz para gelince ya. Görüyorsun Yavuz, devamlı alacaklılar arıyor. Buyur, senin derdin mi vardı Yavuz?
1: Evet abi, derdim vardı.
0: Ne diyor Yavuz?
1: Abi bu iş bu paraya olmuyor.
0: Hain! Hain! Yanında borçlular arıyor, hain!
1: Aynen, doğru söylüyorsun abi.
0: Gelip buraya, abi gerekiyorsa bana bu ay maaş vermeyin, borcunuzu ödeyin, şirketimiz ayakta dursun diyeceğine gelip... Borçlular senin yanında ararken benden gelip zaman... Hain!
1: 3 ay önce de aynı şeyi söyledin.
0: Hain! Hain ya!
1: Abi öyle demek
0: iki tanecik,
1: değil ya.
0: İki tanecik tırcığım var benim. İki tanecik, iki tanecik. İki tane. Size ömrümü verdim ben.
1: Doğru.
0: Hain! Evet, başka derdin var mı?
1: Abi başka derdim yok.
0: Tamam, çık o zaman hadi. Yavuz, bu olmadı, bir daha dene. 3, 2, 1 deyince bir daha giriyorsun odadan, tamam mı?
1: Tamam.
0: Evet, 3, 2, 1 buyursunlar.
1: Patronum, hayırlı işler.
0: Sağ ol Yavuz'cum. Vallahi şu an bugün gördüğüm en güzel şey sensin Yavuz. Düşün yani, hayat kalitesini düşün. Gördüğüm en güzel şey sensin Yavuz.
1: Abi çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim Yavuz. Rica ederim. İltifat değil Yavuz. O kadar kötü şeyler gör. Düşün yani. Kaliteyi sen düşün yani. Yani bu saate kadar neler gördüysem düşün. Gördüğüm en güzel şey sensin şu an Yavuz yani. Düşün. Çıtayı sen düşün yani.
1: Aynen abi de.
0: Bak yüzümü güldürdün Yavuz. Vallahi ya. Yüzümü güldürdün, yemin ediyorum ya. Bayağıdır da uğramıyorum. Ne yapıyorsun Yavuz? İyi misin?
1: Abi elhamdülillah iyiyim de. Benim
0: ya Yavuz, sana bir şey söyleyeceğim ya. Sen buyur şimdi abi. Bu tırla gidiyorsun geliyorsun falan yani.
1: Evet.
0: Ya benim acil çıkmam gerekiyor. Şu ufak araba var ya hani benim bindiğim.
1: Evet abi.
0: Be, şunu bir yıkat da gel Yavuz be. Gel de bir konuşuruz, olur mu?
1: Yıkatayım abi.
0: Al kardeşim, hadi öpüyorum.
1: Hadi gene
0: gelince kaldım. Hadi görüşürüz. Be. Yavuz yine olmadı.
1: Gene olmadı abi, alamıyoruz parayı ya.
0: Evet Yavuz, üçüncüye geliyoruz şimdi. Bu son şansın, tamam mı?
1: Tamam abi.
0: Şinasi, bu senin son şansın. Bak ona göre. 3, 2, 1 gel.
1: Abi el işler.
0: Eyvallah Yavuz'um, ne haber?
1: İyi abi, bana para lazım.
0: Nasıl para lazım? Maaşın yatmadı mı Yavuz?
1: Abi yatmadı da yetmiyor abi. Enflasyonu ezildik abi. Ölüyoruz bitiyoruz abi. Aç geziyoruz yollarda.
0: E bir de beni düşün Yavuz. Sen kendine bir tanesin. Ben de senden var 15 tane.
1: Abi söz vermiştin, zam yapacağım demiştin. Daha yapmadın.
0: Tamam da zaman belirtmedim Yavuz.
1: O da var abi de. Zamanı demiştin sen en kısa zamanda yapacağım diye, o zaman gelmedim hala.
0: Hani bugün Türk futbolunda bile tamam alacağız deyip 6 sezon sonra alıyorlar adamı Yavuzcuğum.
1: O da aynı şeyleri söylüyor zaten abi.
0: Yani anladın mı? Yaptığın aynen. Ne var ki tam otomatik benim tırımı kullanıyorsun. Tırın vergisi bende, sigortası bende, bakımı bende. Lastiği patlasa eğilip değiştirmezsiniz. Yani tır kullanmaya da bu kadar para istemeyin Yavuzcuğum ya.
1: Doğru söylüyorsun abi.
0: Yani bu kadar para işte ya, insan azıcık utanır ya benim yanıma gelirken.
1: Aynen abi, ben biraz sonra daha geleyim abi.
0: Ne yapayım?
1: Ben bir ay sonra daha geleyim.
0: Yavuzcuğum sen bir daha bana gelme, ben sana haber veririm, öpüyorum.
1: Evet abi.
0: Ne oldu Yavuz, yine patladın?
1: Gene atladık, alamayacağız galiba biz bu adamdan.
0: Sen geçti ya. Zaten 3 şanslı geçti. Öpüyorum Yavuz abi, çocuklar sana tişört gönderecek, görüşürüz.
1: Abi teşekkür ederim, sağ ol.
0: Eyvallah, teşekkürler, var ol, sağ ol, teşekkürler. Yavuz'u da işaretledim. Güzel kardeşim Hüseyin, demin konuştuğumuz Hülya Hanım var ya, hani Işıl Hanım. Onu aldın mı sen? Almadın mı?
2: Yok, bulmaya çalışıyorum.
0: Ben onu az önce konuşmuş olduğumuz, şimdi kadına da bir sürü isim taktık, hangisi? Işıl diyecek. Işıl, Hülya, hani göbek adı Hülya olan. Burdur'dan geçen, Burdur'dan. Heh. Hanımefendi bize bir yazar mısınız? Biz sizi bulamıyoruz. Size tişört göndereceğiz. Çok güzel, çok şeker gibi bir insansınız ama ben sizi kaybettim. Size zahmet. Dinliyorsunuzdur inşallah. Bana bir yazar mısınız? Ben sizi işaretleyeceğim burada. İşaretlemem lazım. Sizi bulamazsam ben bugün eve de gidemem. Haberiniz olsun. Yani haberiniz olsun. Size zahmet ya. Bir yazar mısınız bana? Ablacığım gözünüzü seveyim. Bir ara vereyim. Geldiğimde inşallah yazmış olursunuz. Yoksa tek tek hepinizi bir daha arayacağım. Derken geldi.
2: Geldi
0: değil mi? Tamam. Yavuz abiyle beraber Hülya Hanım'ınkini. Tamam. Evet.
2: Alıyorum.
0: Tamam, derken geldi. Bu arada hani Yıldıray yazmış ya. Abi merhabalar falan filan, tarihli yayında programda yorum yapın Hüseyin'i yırtıp. Biz de dedik Alem FM Instagram'dan sana DM göndermiş diye. Abicim çok özür dilerim, Alem FM Instagram'dan gelen bildirimler, paylaşılan videolardan geldiği için ben DM'i görmemişim diye bize DM fotoğrafını göndermiş. Estağfurullah Yıldıray'ım, özürlük hiçbir şey yok. Ben sadece biz sana yazdık, ulaşamadığı gör diye söyledim. Özürlük hiçbir şey yok. O mesaja bir cevap yaz da tişörtünü göndersinler, sana zahmet. Özürlük hiçbir şey yok Yıldıray. Ben sadece yazdığımızı söyledim sana. Gir bak kontrol et dedim. Girip bakıp kontrol etmişsin. Evet yazmışız. Bir daha da yani Lütfi'nin lafına uyma. Dediğim gibi Lütfi bizim iç yazışmalarımızı nereden bilsin? Bak aramızda biliyor. Çocuk uyuyor yüksek ihtimalle yani şu anda. Oğlum şu okullar açılmadı ya. Vallahi açılmadı. Şu okullar açılmadı. Bir ara vereceğiz, aradan sonra devam sevgili dinleyenler. Hadi bakalım.

0: Kırdım kendimi. Ya bu hayatımı erteliyorum diyenler ne kadar tatlısınız. Ama neyi yani? Dur temsilen bir tanesini arayayım. Hayatımı erteliyorum diyenlerden bir tanesini temsilen arayayım. Ulaşırsak konuşacağız. Ulaşamazsak diğerlerine bakmam, söyleyeyim. Böyle de öz sözü doğru bir şeyimdir yani. Çalıyor mu? Evet çalıyor.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo.
0: Hayatımı erteliyorum mesajı sana mı ait abicim?
1: Evet.
0: İşte budur ya. Neyini erteliyorsun mesela hayatını? Ya ne yapayım? Ben... Uzaya çıkacaktın, çıkmayayım mı dedin? Ne yaptın?
1: Yok, yaşamayı erteliyorum.
0: Ne yapıyorsun? Yaşıyorsun şu an, nefes alıyorsun işte.
1: Evet. Yani bir nebze o şekilde olabilir.
0: Neyse canım, şey diye cevap ver. Buna da yaşamak denirse be Serdar filan.
1: Yani evet, şöyle hesaplayın. Sabah nöbete gidiyorum, diğer sabah çıkıyorum.
0: Ne iş, ne iş yapıyorsunuz?
1: Uyuyorum. Hemşireyim.
0: Hemşiresiniz.
1: Evet.
0: Geliyorsunuz eve, uyuyorsunuz. Sonra?
1: Uyuyorum. Sonra tekrar diğer gün tekrar sorumlu nöbet yazdığı için tekrar nöbete gitmek zorunda kalıyorum.
0: Anlıyorum efendim. En son mesela kendin için ne yaptın en son?
1: En son kendim için... Herhalde bir 5 gün önce spora gitmişimdir.
0: 5 gün önce spora gittin.
1: Evet, galiba en son buydu.
0: Spor bence kendin için değil, bak bakanlar üf vücuda bak desin diye bence.
1: Yani olabilir ama.
0: Olabilir. Evli misiniz?
1: Evet, evliyim.
0: O zaman olmaz.
1: Yani evet.
0: O zaman. Evde misiniz peki şu anda?
1: Yok, şu an yoldayım. Ankara'ya gidiyorum.
0: Ankara'ya gidiyorsunuz.
1: Evet.
0: Evden uzağa galiba.
1: Yok, tam tersine eve gidiyorum.
0: Neredeydiniz ki?
1: Ben Muş'taydım, memleketteydim.
0: Evet.
1: Şimdi şu an Kayseri'deyim, Ankara'ya gitmek üzere.
0: Ne oldu? Hani yaşamayı erteliyorum, devamlı nöbet tutuyorum, devamlı şöyle Muş'tayım, Ankara'dayım filan.
1: Yani yılda bir defa izne çıktık, o da işte denk geldi.
0: Abi zaten böyle 40 sene sırtında taşıyor, ayakkabını bağlamak için 2 dakika kenara koy, sen bana ne yaptın ki derler yani.
1: Doğru, kesinlikle maalesef insanlar öyle oluyor.
0: Öyle, insanlar öyle oluyor derken siz kendinizi hangi ırka dahil görüyorsunuz abi?
1: Ben yaşamayan ırka dahil görüyorum kendimi.
0: Hani ne mesela, eklem bacaklılar mı? Ne bileyim yani ne?
1: Bacı olmayanlar ırkına dahil görüyorum ben kendimi.
0: Ne zaman işbaşı? Pazartesi mi?
1: Pazartesi evet.
0: Pazartesi, he, gideyim 2 günde evde takılayım dedin yani.
1: Yani inşallah evet.
0: Abi ben de öyleyim biliyor musun? Ben bir yerden döndüğüm zaman kesinlikle cumartesi günü evde olacağım. Pazar gününü evde geçireceğim. Şeye abi, hayranım. Mesela adam tatile gidiyor. Pazartesi iş dönüşünü uçak bileti alıyor. Şıpıdık terlikle geliyor falan. Ben hayranım mesela, bunlar nasıl adapte oluyorlar?
1: Vallahi onu ben de bilmiyorum. Beni yapan arkadaşlarım var da ben bir türlü o işi yapamadım ya. Yani adapte olamıyorum. İşe de şimdi gidince 2 gün evde duracağım da yine işe adapte olamayacağım.
0: Mesela bir şey yapabilir miydin? Muş'tan direkt pazartesi günü gelip pazartesi direkt şeye, nöbete başlayabilir miydin direkt?
1: İmkansız.
0: Ben pazar günü evde duruyorum. Ben pazar evcisiyim ya. Ben pazar günü evde duracağım ben ya.
1: Ya benim pazar, yani bizim hafta sonu hafta içi olmadığı için çok fark etmiyor ama hani yıllık izinden önce muhakkak bir gün öncesi Ankara'da olmam lazım.
0: Valla ben iş bile almıyorum abi. Ne iş var? Abi cumartesi yarı fiyatına yapalım, cumartesi yapalım filan diyorum yani hiç. Harbiden.
1: Sizin bayağı iyiymiş, evet.
0: Abi çok özür dilerim. Şöyle bir bakayım. Numaranızın sonu 01 miydi sizin?
1: Evet.
0: Tamam abi. Abi üzerime vazife değil, çok özür dilerim de buradaki bilgilerde bir Eda yazıyor adınız.
1: Evet, eşim. Onun numarasını aradım çünkü benim navigasyon açık.
0: Onun yenge yanınızda mı?
1: Evet, yanımda ama şu an bir lavaboya gitti de bu tarafta değil ama.
0: Yani Ankara'da eve kilitleyip Muş'a gitmiş gibi konuşuyorsun da çünkü hiç yanında değilmiş gibi.
1: Yok, hatta şu an geliyor üstüme doğru.
0: Tamam abi, işaretledim, seni arayacaklar, tişört verecekler sana. Tamam. Öpüyorum, görüşürüz.
1: Tamam, teşekkür ederim.
0: Eyvallah, teşekkür ederim, görüşmek üzere, sağ olun. Kendi bestelerimizi nereye gönderiyoruz? Buradan mı yoksa mail falan mı atmamız gerekiyor? iletişim@alemfm.com. iletişim@alemfm.com. Umut abi bizzat ilgileniyor. Alem atmosfer için sevgili dinleyenler. Umut abi bizzat kendisi ilgileniyor. Bakıyor, haberiniz olsun. Evet. Sonra dur bakayım şuradan. Ben işletmeciyim. Hanımı SSK'sına erteliye emekli edemedim. İkide bir benim kafama kakıyor. 20 ay kaldı, inşallah emekli edeceğim. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Sen mesela Hüseyin, pazar günleri evde durmayı sever misin?
2: Yani...
0: Yorum yapma, evet hayır, hastasın, çok uzun konuşma.
2: Evet.
0: Seversin.
2: Evet.
0: Ben de öyle, pazar günü evciyim ben ya, pazar günü. Pazar günü evde olma haricinde valla çok böyle bir şey, hani oraya gidenler, buraya gidenler falan. Pazar sabah erken kalkıp bir yerlere gidenler falan, hep imrenmişimdir onlara.
2: Ama cumartesi dürtü geliyor yani.
0: Ne dürtüsü?
2: Ya böyle evdesin ya cumartesi günü. Hı. Şey diyorsun, benim şu anda dışarıda olmam lazım falan.
0: Cumartesi ne yapıyorsak yapalım ama pazar günü kimse bulaşmasın bana. Pazar günü yine telefon şakası var mı? Sanıyorum yok. pazar günü yeni telefon şakası. Biz sezon arasındayız biliyorsun, hani birkaç hafta yapmayacağımı söylemiştik. Kolajlar var, hani best of'lar var. Aşağıda kalan dikkat çekmesini istedikleri, bizim ajansın dikkat çekilmesini istediği birkaç tane şaka var. Onlardan böyle bir kolaj yapmışlar. Önümüzdeki hafta. Bu arada ben hazır şaka var yani bu arada. Onu söyleyeyim yani, yayınlayabiliriz ama hani profesyonel bir ajans, yapım şirketi tarafından yönetildiği için bir şey diyemiyorum efendim. Zamanında imza atmışım, bir şey diyemiyorum. Çok büyük bir bilgisayar firmasının, Türkiye'de herkesin bilmiş olduğu Hüseyin, bir bilgisayar firmasının yöneticilerinden pas aldım. Çok bahsetmeyeyim.
2: Pas mı?
0: Yöneticilerinden pas aldım. Orada çalışan birine telefon şakası yapacağım.
2: Öyle mi?
0: Evet, çok büyük. Yani herkesin bildiği bir bilgisayar firması.
2: Bu arada yayında bir şey anlatacaktım ben.
0: Söyle.
2: Geçtiğimiz haftalarda sen izindeyken.
0: Evet.
2: Ben böyle bir spora gittim. Markete girdim falan filan. Sonra bir AVM'ye gittim ben.
0: Hı.
2: Sonra telefonum çaldı. Tanımadığım bir numara aradı.
0: Şu olay. Evet. Evet. Anlatamam. Hikaye güzel hikaye. Evet kardeşim.
2: Tanımadığım bir numara aradı beni. Alo dedim. Alo dedi.
0: Hı.
2: Çok tanıdık da bir ses geldi
0: direkt
2: bana.
0: Yusuf Yılmaz Yelik sesini.
2: Evet.
0: Alo.
2: Dedim buyurun. Dedi ki ben Bakırköy Emniyetinden arıyorum. Ya dedim abi, yeme bizi. Bize de mi yani falan. Ben de şey yaptım yani.
0: Hı.
2: Dedi ki senin dedi motorun var mı? Ya var falan yapıyorum. Bir gevşek tabii böyle bir şeyle.
0: Hı.
2: Dedi ki kardeşim motorun var mı yok mu dedi. Dedim var, evet.
0: Hı.
2: Tamam. Dedi ki sen bugün dedi markete gittin mi? Allah Allah. Şimdi Serdar abi burada değil.
0: Ama ben yapsam ben de o bilgileri biliyorum biliyorsun.
2: Evet ama biliyor yani dedim. Ama dedim bana yapmaz yani. Dedim gittim, evet, ne olmuş yani? Kardeşim dedi ruhsatını düşürmüşsün, bir bak bakayım yerinde mi dedi. Baktım ruhsat yok.
0: Gerçek.
2: Gerçek polis.
0: Hı.
2: Meğerse marketin güvenliği ruhsatı buluyor, polisi arıyor, polis geliyor beni arıyor. Ben sen zannediyorum, gevşek gevşek konuşuyorum. Sonra kardeşim yerine baktı, ya pardon dedim, kusura bakmayın memur bey, hemen gelip alıyorum deyip gittim aldım. Yani hayatıma bir Yusuf Yılmaz Çelik olarak girdin o gün.
0: Eyvallah kardeşim, ama sevindirdi beni bu hikaye, niye biliyor musun? Ben hep söylüyorum, daha bugün söyledim yayında. Benim telefon şakalarımdan bir tanesini bile dinlemiş bir insanın dolandırılma ihtimali %90 azalıyor.
2: Değil
0: o
2: mi?
0: %10 da sana kalmış artık.
2: Evet.
0: Bak sen bile şüpheye düştün.
2: Ben bile şüpheye düştüm yani.
0: Anladın
2: her
0: mı?
2: Gün burada seninleyim.
0: Evet. Sen bile şüpheye... Bir telefon şakalarımdan bir tanesini bile dinlediyseniz şayet dolandırılma ihtimaliniz %90 azalıyor. Çünkü hani konuyu biliyorsunuz. Birisi yarın öbür gün sizi arayıp... Merhaba kardeş, şu şöyle böyle falan. Ha, bunu internette şaka da yapıyorlar falan diyebilirsiniz yani. İşte o %10'luk kısımda o da artık sizin basiretin bağlanmasına kalıyor o da yani, bilmiyorum. Ama yine diyorum, ölüyoruz desek kimse bir bardak su vermez. Fransa'daki evini satıp burada gelip üfürükçüye verenler var. Evdeki altınları siyah poşete koyup gidip parktaki banktaki çöp kutusuna bırakanlar var. Paraları kendi... yani teslim edenler var falan. Keşke bir tane bir telefon şakamızı dinleseler de böyle kamu spotu niyetine %90 azalsa. Bu yine diyorum, burada hangi bilgisayar firması, onu şimdi yapmadan söylemeyeyim. Türkiye'de çok herkes tarafından bilinen bir bilgisayar firması, sağ olsunlar. Çok seviyorlarmış şakalarımı. Hep böyle birbirlerine gönderiyorlarmış. Beni tanıma olasılığına bakıyor şimdi şaka yapılacak kişinin. Hani beni tanıyabilirse, çünkü işin içinde bilgisayar var, internet var falan. Hani uyanabilirse ben yine de denerim, sorun yok, şaka patlarsa patlar ama onlardan, o bilgisayar firmasından, çok dev bir firma, yaptığım zaman YouTube'da seyredersiniz, bazı bilgiler istedim, şimdi o bilgileri çalışıyorlar onlar, onu bana verecekler, ben de çalışanla şaka yapacağım, kepenkleri onunla açabilirim. Hani yeni şaka ne zaman, hemen söyleyeyim, bunu daha önce söylemişimdir diye düşünüyorum, 13'ünde efendim, 13'ünde Serdar Gökalp telefon şakalarında yeni sezona başlıyoruz. 13'ünde. 6'sı pazara denk geliyor. Bu arada yine video var. 6'sında yine video var. Ama bizim ajansımızın hazırladığı best of'lar olacak. YouTube Serdar Gökalp. YouTube Serdar Gökalp. 6'sında yani bu pazar böyle olacak. Ayın 13'ünden itibaren yine elimden geldiğince her pazar. Hatta ve hatta yetiştirebilirsem perşembe pazar. Bunu birkaç keredir söylüyorum. İnanın ki yetişmiyor sevgili dinleyenler. Çünkü telefon şakasını 15 dakikada dinliyoruz ama vallahi 15 dakikada olmuyor. Bak işte bu mesela, bu bilgisayar firması bana yaptıracak işte bilgileri istedim. Şimdi onu kıllandırmadan birkaç özel bilgisine dahil olmam lazım. Mesela işte cuma akşamı eve saat kaçta gitti, evine misafir geldi mi falan filan gibi şeyler sordum. Bu bilgileri edinmek birazcık zaman alıyor. Bunun için perşembe pazarları yapamıyorum. Elimden geldiğince perşembe pazarı çıkartmaya çalışacağım yeni sezonda. Pazar günleri tamam ama perşembe için söz veremiyorum. Sevgili dinleyenler. Bakacağız. Evet, dur bakalım. Serdar abi, onu bunu boş ver de ikinci köprü yolu Kadıköy yönünde resmen kilit. Şu an trafikte seni dinleme kadar keyif verici çok az şey vardır. İyi ki varsın. İyi. Eyvallah Ömer abicim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Müge Anlı'daki yeni olayı biliyor musun? Evet, bir üfürükçü olayı var. Değil mi? Öyle bir şeyler var. Galiba niye alkış? Alkış bundan öncekinden kaldı. Pardon, kusura bakmayın. Televizyonda ne zaman üfürükçü haberi olsa bana gönderiyorlar. Ben de Müge Hanım'ı daha önce hiç tanışmışlığımız yok. İçimin yağları eriyerek seyrediyorum. Çünkü benim söylediğim her şeyi televizyonda çıkıp çatır çatır... Ben çatır çatır radyoda bunların yüzüne söylüyorum. O da çatır çatır televizyonda söylüyor. Bunlar dolandırıcı. Bunlar insanların dini inançlarıyla, vicdani özellikleriyle, insanlıklarıyla, kalbiyle, inanışlarıyla... Her şeyiyle oynuyorlar. Çünkü onların hiçbirinde bunlar yok sevgili arkadaşlar. Lütfen bu şarlatanlara hani en başta ruhunuzu, kalbinizi, bedeninizi, kendinizi kaptırmayın. Ondan sonra paranızı, pulunuzu kaptırmayın. Bana inanmıyorsanız Müge Anlı'ya bakın sevgili arkadaşlar. Yani bana inanmıyorsanız ona bakın. Çok kötü, çok çirkin bir kitle bu. Çok kötü yani. Çok inanılmaz çirkin bir kitle. Biz neler gördük, nelerle uğraştık. Ya bu programının altına yorumlarda Ömer Hoca ile ortak çalışıyoruz, muska yazıyoruz diye insanlara yazanlar çok çirkin, çok kötü, iğrenç bir kitle yani sevgili dinleyenlerim. O kitle böyle bir azınlık, yanlış anlaşılmasın. Yani korkuyla ilgilenenlere demiyorum. Bu üfürükçü kitlesi. Hani üfürükçü, hani ben işte atıyor kısmet bağlama büyüsü yapan. Bu TikTok'ta da var biliyorsun. Sadece işte Müge Anlı'da ya da bizim böyle programında orada burada filan yok. TikTok'ta var, Instagram'da var, orada var, burada var. Çok iğrenç bir kitle. Çok kötü bir kitle. İnsanların dini inanışlarıyla, vicdanlarıyla, nasıl söyleyeyim, iyi niyetiyle, insanlıklarıyla filan oynuyorlar. Ya çok dümenciler yani açık konuşmak gerekirse. Hani bunların dümenci olduğu şeye, gemiye binmeniz beni üzer. Hani binmeniz beni üzer. Bir de şöyle bir şey var, hani hiç kimsenin yaptığı işle, hiç kimsenin yaşadığı hayatın kalitesiyle hayatım boyunca ilgilenmedim. Bu saatten sonra da ilgilenmem. Kim nasıl yaparsa yapar. Herkesin hayatı kendinedir. Ama şöyle bir uzaktan bir bakınız efendim, yani kendi ne de sana ne yapsın gözünü sevdiğin. Hani bunu illa birilerinin söylemesi lazım mı bilmiyorum ama ağzım açık seyrediyorum gerçekten. Hani bundan öncekinde mesela Fransa'da, Belçika'da, Melçika'da falan çalışmışlar. 3 tane dil biliyor. Üniversite okumuş gitmiş. Haftada bir kitap okuyor, bitiriyor. Karısıyla beraber orada buradaki üfürükçünün cin ordusuna yemek ısmarlayacaklar, yemek alacaklar diye 2 dairesini satmış getirmiş, elden vermiş falan. Yani bir bizim böyle programının altına yazanlar oluyordu mesela. Ya işte Ömer Hoca'ya nasıl ulaşabiliriz falan. Bunlara mail atıyorlar sevgili arkadaşlar. Bunların altına yorum yapıyorlar. Adını soyadını Instagram'dan yazıyorlar. Hani bir değil, 10 değil, 100 şikayet aldık şu zamana kadar konuyla alakalı. Ya işte atıyorum numarayı yazıyor. Mesela atıyorum bizim Hüseyin'den örnek vereyim. Ya işte Hüseyin Koyuncu diye birisi bana yazdı abi, numarası da bu. Siz Ömer Hoca ile ortak çalışıyormuşsunuz. Bu numaradan ulaşabilirmişiz. İşte benim karıma da büyü yaptılar falan diye. Çok kötü, çok iğrenç bir... Şey, bunların kadro, bunların kitle. Söylüyorum hani bana inanmıyorsanız Müge Hanım'a bakın. Aynı fikirdeyiz. Aynalı, saçı kıvırıp vurmalı, basmalı, kırmalı, sıkı sıkı sarmalı, yazmalı. İnanışım gereği geleceği Allah'tan başkası göremez. Ben buna inanırım. Duamı ederim. Kurban olduğum Allah'ımdan isterim. Yani öyle büyümüş, oymuş bu. Ya bir de çok kötü şeyler görüyorum. Bunlar hani bence farklı yargılanmalı bunlar. İnsan ölsün diye büyü yapılır mı ya? Hani bir insan ölsün diye. Bunu sadece yapan değil, yanlış anlamasın beni kimse. Yani bunu yaptıran varsa da anlayabilir. Onun nasıl anladığıyla ben ilgilenmiyorum. Bir insan ölsün diye üfürükçünün söylediği eşyaları topluyor mesela. Adam diyor ki işte bana onu şuyunu getir, oradan bunu getir, buradan kurbanın bir şeyini getir falan filan. Yani bence onun tabii hukuktaki kanundaki adı maddesi nedir bilmiyorum ama işte cinayete teşebbüs müdür, planlı adam öldürme midir nedir? Bana sorarsan sadece üfürükçü değil, birisi ölsün diye ona büyü yaptırmak için peşinde koşan da aynı suçla, aynı şeyle bana sorarsa yargılanmalı. Sevgili dinleyenler, bana sorulursa öyle olmalı. Yani öyle he filanca büyü yapmış tamam deyip geçiştirecek ki neler duydu oğlum bu kulaklar Hüseyin. Sen tabii böğde yoktun. Ben de yani neler duydum moruk, neler duydum yani. Hani neler duydum yani. Kaynanası onu yapmış, o kaynanasına bunu yapmış. Şunu yapmışlar, öyle yapmış. Ya TikTok'ta şeytan var, şeytan canlı yayın açıyor şeytan. Vallahi diyorum bak gülüyorsun ama şeytan canlı ve anlatıyor. Biz de onlara demiştik şöyle oldu. Ne yapıyorsunuz oğlum? Şeytan ya. Canlı yayın açıyor şeytan. Bayağıdır denk gelmiyor o. Yani. Bayağıdır.

0: Bak yazmışlar, diyor ki bazen diyor oltaya takılıyor denizden, diyor hani balık tutarken büyü çıkartıyoruz diyor denizden. Öyle şeyler var ama yok oraya at buraya at falan diyorlar ya. Senin YouTube demenle şakalaşa ya bırak, onların başka derdi yok kardeşim. Onların başka derdi yok. YouTube keşke diyebilseler. Yani YouTube. Yıllardır öyle diyorum ben. Boş ver, takılma, başka derdi yok. Konu bulamadıkça bana sarıyor onlar. Boş ver. He he de gir. Ben işim gücüm var. Koskoca adamım ben. Her seferinde onlarla alakalı bir şey diyemem yani. YouTube. YouTube de bakayım. Hüseyin. YouTube de.
1: YouTube.
0: YouTube. YouTube.
1: YouTube.
0: Böyle daha tatlı değil mi?
1: YouTube.
0: YouTube. Değil mi?
1: Evet, daha güzel.
0: Cem Yılmaz'ı anarak. Çocukları uyutup.

YouTube kanalıma video eklemeyi erteliyorum. Balkona korniş takacağız. 2 yıldır evliyiz, 2 senedir erteliyoruz. Yeni evli olunca tabii yoğun oluyor insan. Yoğun. Kilo vermeyi erteliyorum. 1 hafta yapıyorum, sonra bırakıyorum.

0: yaşanacak çok...
1: Abi yapay zekayı video yaptıracağım. 3-4 aydır erteliyorum. Evet, işler benim 15 senedir anlattığım şeye doğru ilerliyor. Hani geriye dönük yıllarca de bunu bir de bazen aralarda yine dillendiriyorum ki hani bu ortaya çıkınca oğlum zaten yapılıyor filan denmesin diye. Bak yine diyorum, iş şuna gelecek. Eve geleceksin Hüseyin, tamam mı? Açacaksın bilgisayar, telefon, televizyon, neyse artık yani istediğin neyse, sen ne kullanıyorsun, ne seviyorsan açacaksın, yazacaksın. Bana 1,5 saatlik bir macera filmi yap. Şu anda bile belki vardır bu, bilmiyorum ama o kadar uzun yapabileceğini düşünmüyorum şu an. Bana 1,5 saatlik bir macera filmi yap. İşte başrollerinde yakışıklı bir çocukla güzel bir kız oynasın. Ya da başrollerinde Jean-Claude Van Damme'la şu. Ya da başrollerinden bir tanesi ben olayım. Bir tanesi Mia Jojovic olsun. Konuşu olsun. İçinde işte hareketli sahneler olsun. Hani şu anda promptu veriyoruz, sözleri yazıyoruz, şarkıyı yapıyor ya kardeş bize. Aynısının filmi çıkacak. Aynısının. İşte o zaman da herkes yönetmen olur. Neyse en azından biz kurtulacağız. Herkes yayıncı şu an. O zaman herkes yönetmen olacak.
2: Benim farklı yorumlarım var onunla ilgili.
1: Sonra bunun aynısı oyunda olacak, oyunda. Geleceksin mesela, bana bir oyun yap, şöyle yap, böyle yap filan. Ne gibi bir yorumun var Hüseyin'cim? Yine oyun... Cihangir fularlısı seni.
2: Şarkıda da işlemedi o.
1: Neydi?
2: Gördük, şarkıda da yapay zeka işlemedi.
1: Ama yapıyor.
2: Yapılanla hissedilen aynı şey değil ki.
1: Hissedilmesinin önemi yok ama yapıyor.
2: Ama sıkılıyorsun bir süre sonra.
1: Kardeş ben zaten ilk baştan beri yapay zeka şarkısı tercih eden bir adam değilim işte. Evet. Dinleyicilerle beraber kullanıyoruz ama yapıyor. Sonuç bak Hüseyin'cim, Flora'nı çıkart benimle konuşurken. Hasta masla dinlemem, döverim şimdi seni.
2: Film de öyle bir şey.
1: Oğlum yani... yapıyor diyorum ben. Yapacak, bu izlenme rekorları kıracak şeyde, sinemada şöyle olacak. Yapıyor diyorum, yapılacak diyorum ya.
2: Yapar canım, yapar da.
1: Bu bizim konumuz bu. Yok. Bizim konumuz bu. Bana şimdi yani Hollywood'dan ödüllü yönetmen gibi ne anlatıyorsun bana? Benim şöyle bir izlenimim var da böyle. Tabii ki de yerimi tutmaz.
2: Bu kaydı alırım, kullanırım sonra.
1: Oğlum ezelden beri diyorum. Ömrünü müziğe adamış birisinin yapmış olduğu şarkıyla bizim burada 2 dakikada promptladığımız şarkı aynı olabilir mi lan?
2: Tabii ki olabilir.
1: Olabilir. Bu sinemada da böyle olacak tabii. Hani bunun ışıkçısı var, setçisi var Hüseyin. İşte sen daha çok sinema sektöründe ilgilisin. Sen daha iyisini biliyorsun hepimizden. Bunun ışıkçısı var, setçisi var, senaristi var. Yanlış mı?
2: Doğru.
1: Hani için çıkıyor senin. Sen şimdi yeni bir şey yazıyorsun dizi. Bir bölümünü ne kadar da yazıyorsun Hüseyin'cim?
2: Çok sürüyor. Yani bu kadar. Kurması, ikna etmesi.
1: Yani işte. Şimdi senin yapıp, senin yazıp yaptıktan sonra sunduğun diziyle yapay zekayı promptlayıp 15 dakikada yaptığımız dizi film aynı olabilir mi lan?
2: Tabii.
1: Ben de onu diyorum işte, de sana illa anlatmak gerekiyor. Sana illa anlatmak gerekiyor. Denince anlayan bir yapıyasa Abdüley gibi, öyle bir lafı var ya hani Abdüley'in. Güllü için öyle diyor ya. Kaç kere dedim benim adımı kısaltma diye ama demeyle anlayan bir yapısı yok diyor yani. Bu olacak, bunu belirteceksin yani. Gireceğim mesela, diyeceksin ki ne haber yapay zeka, iyi işte başrolünde ben olayım Hüseyin, ben biliyorsun zaten ben sahibinim işte, biliyorsun. İkinci başlıyor mesela Serdar olsun. Mia Jojovic'i koy. Ne bileyim işte. Angelina Jolie'yi koy. Genel global tanıdık isimlerden bahsediyorum. Onu koy.
2: Margot Robbie olsun.
1: Yani bir saatlik bir macera filmi yap. Sonu mutlu bitsin filan. Ya da mutsuz bitsin. Çatışma sahneleri olsun. Kaçırma sahneleri olsun. Araba yarış sahnesi olsun. Ya da işte romantik bir aşk filmi yap bunu. Şöyle yap, böyle yap. Tak basacaksın düğmeye. Gideceksin, kahveni alacaksın. Geleceksin, istediğin film.

0: Bir seyredeceksin. Sonra diyeceksin ki vallahi oğlum şimdi herkes aranjör oldu ya moruk. Farkında değil misin oğlum? Herkes aranjör. Bana günde 150 tane şarkı geliyor ya. Benim arkadaşlarımdan bir de yani. Diyor ki abi vallahi süper oldu ha falan. Sezen Aksu'nun bundan haberi var mı? Hani seni süper Yıldız Tilbe'den haberin var mı senin ya da filan? Var mı yani? E onu diyorum işte ben de. Şimdi bak ne kadar bir bölüme ne kadar da yazdı Hüseyin?
1: Valla bir bölüm yani bir hafta sürüyor.
0: Bir hafta sürüyor. E biz burada mesaj alıyoruz 15 dakikada bir tane şarkı yapıyoruz. Hani yarım saatte de sinema olsun. Yine diyorum oğlum senin yazdığın benim çektiğim şeyle aynı olabilir mi lan bu? Yani ha ama teknolojiyi de tabii kullanmak lazım ama.
1: Tabii tabii ona katılıyorum.
0: Bak görüyor musun yine aynı fikirde ben.
1: Hayır bir sahne var mesela yapımcılar için çok güzel oluyor. İşte araba patlama sahnesi diye onu yapay zekadan yapıyorlar.
0: Onu da zaten çok eskiden beridir bilgisayar efektiyle yapıyorlardı. O birazcık daha kolaylaştı şimdi.
1: Evet.
0: Değil mi? O birazcık daha kolaylaştı. Abi oyun olayı oluyor zaten basit oyunlar için. Bu işte çok bütün oyunları yapabileceksin. Bence ilerleyen tarihlerde şey olur bence be Hüseyin. Bana sorarsan. Biz hani 2000'li yılların başında şey demiştik. Bunu sadece ben değil hepimiz bizim jenerasyon. İnternet satacaklar abicim telefon melefon para etmeyecek demiştik öyle oldu. İlerleyen tarihlerde de bence işletim sistemleri satılır Hüseyin bence. Artık çünkü yani donanımsal olarak çok eklenecek bir şey. Hani vardır değil mi hologram eklersin bir şey falan filan da. Şimdi kameran ha 50 megapiksel ha 48 megapiksel. Hani içindeki yazılımı bence satın alırsın artık.
1: Bence de şimdi mesela sürekli güncelleme geliyor. Yapmıyoruz ısrarla. Belki de kapatır öyle olunca almazsan, yükseltmezsen.
0: Yok ben kapatmaya lüzum yok. Eski, yeni, içindeki yazılımı alırsın. Mesela bir yazılım çıkar işte her şeyini ona bırakırsın mesela. Keşke öyle bir yazılım çıkar. Telefonda her şeyi ona bıraksan mesela. Filan. Yani hani ev akıllı ev sistemleri falan. Evet. Bence bana sorarsan ilerleyen tarihlerde cihaz değil de yazılım satılır bence. Bana sorarsın.
1: Yani sonuçta depolamaya para veriyoruz artık.
0: Tabii. Bak şey de olacak. Bu ne zaman olur bilmiyorum ama telefonlarda iki tane işletim sistemi var biliyorsunuz. Bir tanesi tamamen kendi markasına ait. Hani bir Android var, bir iOS var. Hani bir sene, iki sene, beş sene, on sene ne zaman olur bilmiyorum ama istediğin telefonda istediğin işletim sistemini kullanabileceksin bence ileride. Bence öyle olacak. Bana sorarsan.
1: Olabilir.
0: Çünkü parayı kaçırıyor, müşteriyi kaçırıyor adam. Parayı yani kaçırıyor adam.
1: İnsanlar bir de marka sevdiği için o markayı kullanmak onun için bir...
0: Marka seven insanlarla alakalı bir tespitim var Hüseyin benim.
1: Ne var?
0: Bir markayı çok seviyorsan ondan daha iyi bir markayı görmediğin içindir o. Yazık yani fakirlik o.
1: Ya da parası ona yettiği içindir.
0: Şimdi herkes mesela arabanın kralı bir şey diyor. O değil kralı. Telefonun kralı başka bir şey diyor. O da değil kralı. Çünkü... O böyle ilan sitelerinde falan devamlı karşına çıkmadığı için biz kralı devamlı gördüğümüz şey zannediyoruz. Sen de ben de o da bu da falan da filan da. Ama benim tahminim ilerleyen tarihlerde bir sene, beş sene, on sene ben bunu bilmem ama şey olur. İşletim sistemi satılır artık. Telefona mesela telefon bu senin telefonun bu. Sen işletim sistemini alacaksın. Telefonu değil işletim sistemini alacaksın. Telefonu istersen makine olarak değiştirirsin yine de. Hani mesela seneye yeni telefon çıktı hadi yeni telefon alalım değil. İşletim sistemi çıkar onu alırsın bence.
1: Şey mi diyorsun yani telefonun kasası aynı ama işletim sistemini yüklediğinde istediğin özellik, istediğin program orada çalışıyor.
0: Yani evet. Öyle olur bence. İşletim sistemi para eder bana sorarsan. Hüseyin cezaevi ikinci müdürü oldu demiş efendim pardon filmindeki. Pardon da ne filmdir be. Seyrettin mi?
1: Tabii.
0: Ya işte pardon da ne filmdir ya. Ali abi ne kadar şanslı adam değil mi? Rasim abiyle, Ferhan abiyle
1: değil mi?
0: Başrolde yani öyle bir filmde değil mi? Ali Çatalbaşı değil mi abi?
1: Evet.
0: Allah büyük şans. T-800 ne zaman gelir? Terminator aslında buna şey... Millet hani şey için diyor ya, Matrix için diyor ya... Abi simülasyonu ilk şey yapan, ele alan filmdir falan filan diye Matrix için. İlk o değil aslında, ilk Terminator. Seyrettin mi Terminator serisi?
1: Seyrettim.
0: Seyretmediysen senin gibi bir adam için büyük kayıp.
1: Yok seyrettim. Güzel ama seri olarak ilki tabii ki başka ya.
0: Abi iki başka. Terminator iki bambaşka niyeyse.
1: İki garip bir şey ya hani yeni başlayan bir...
0: Normalde mesela filmlerin ikincisi iyi olmaz. Terminator 2'nin... Terminator 2 birden daha iyi. Mesela Matrix 2 de bana göre birden daha iyi.
1: Matrix 2 iyi.
0: Matrix 2 birden daha iyi birden.
1: O daha böyle şey mesela... Bazı dizilerin o zamanki efektlerine bakıyorsun ama

0: şey o kadar geçtiği için sana duygu. Efektleri böyle göz ardı edebiliyorsun.
1: Tabii canım, o tarih işte yine böyle yayın gidiyoruz geliyoruz falan. Keanu Reeves baba için şey demişlerdi. 2,5 sene Jiu-Jitsu dersi almış herif. Millet öyle anlatıp vay be adama bak film için Jiu-Jitsu dersi almış filan. Bizim burada da yalılarda film çekiliyor. Yalın önünden bile geçmiyor adamlar. Yalılarda film çekiliyor. Yalın önünden geçmiyor. Yani yalıda kahve sandalyesi olur mu ya? Hani prodüksiyonda setçinin oturduğu, ver lan adam geldi şuraya koyun fıçunu demişler. Ya bir yani bir sandalye alın ya, değil mi?
0: Hani. Ben o yalılarda çekilen dizilerde bulundum mesela. Ayağına poşet giyip, galoş giyip giriyorsun. Koltuklara oturmak yasak.
1: Çoğu yerde öyle canım.
0: Özellikle kimseyi oturtmuyorlar. Sadece sahneleri çekiyorlar ve gidiyorlar. Başınızda biri bekliyor yani.
1: İkincisi birincisinden daha güzel olan şeyler. Bak ben iki tane örnek verdim. Bana göre ama tabii. Bu benim kararım, beni bağlar. Terminator 2 birden daha iyi. Matrix 2 birden daha iyi. Mesela. Sende var mı bir örnek?
0: Evet. Ya herkes şeyden bahsediyor son zamanlarda işte. Ölümlü Dünya'dan bahsediyor ama.
1: Bence bir daha iyi.
0: Bir daha iyi.
1: Bence.
0: Ya iki de çok gülüyorum. Ya yani iki kere sinemaya gittim, iki kere sinemada izledim ama birin yeri ayrı mesela.
1: Bence başka. Ama yine diyorum benim fikrim beni, senin fikrin seni bağlar, dinleyici. Bazen kızıyorlar çünkü ne alakası var, siz adam mısınız siz falan diyorlar bazen mesela. Bu bizim fikrimiz abi. Sizi bilmeyiz ya. Yani. Hani başka mesela ikincisi daha iyi olan bir şey de gelmiyor aklıma.
0: Arka Sokakların ikinci sezonu diyor.
1: diye bitirdiniz böyle diziyi, mutlu musunuz?
0: Yeter.
1: Ya ne yeter abi? Kime ne? Sana ne zararı vardı? Ben çok kızıyorum böyle şeylere.
0: Ben oynadım orada biliyor musun?
1: Vallahi mi? Kaçıncı
0: bölüm? Asla söylemem.
1: Kaçıncı bölüm?
0: Ne oynadığımı da söylemem.
1: Sorarım abilere ben.
0: Doğru.
1: Ama olamayabilirler seniz çok uzunsa. Yok. Ne oynadın lan söyle bana.
0: Vallahi sana yayından sonra
1: söyleyeyim. Allah Allah. Karayip Korsanları 2.
0: Güzel. Açlık Oyunları 2.
1: Hatırlayamadım ki şey Karayip Korsanları hepsini seyrettim de hangisi 2 hangisi 1 bilmiyorum. Bu 2'de şey Daily Jones mu kim biri vardı, o muydu? Böyle ahtapot suratlı adam o muydu? Geleceğe Dönüş bilemedim. Baba 2.
0: Baba 2 başkadır
1: ama. Baba 2 başka ama şimdi Marlon Brando'nun olduğu bir varken.
0: Ya onu ben gitmiyor mu? Mesela Baba
1: 2... Nasıl gitmiyorsun ya?
0: Yok şey olarak. He. Baba 2 çok iyi. Birden daha iyi. Ama şimdi Marlon Brando yok ya. İçin bir cız ediyor 2'yi seçerken.
1: Bence Baba 1.
0: Bana da 1.
1: Bak ya. Bu ama şöyle bir olay var. Hani bu Messi mi Ronaldo'cudan mı oluyor mesela? Mesela ben Ronaldo'cuyum. Milleti ya sen ne anladın? Ben abi Ronaldo'cuyum diye Messi kötü topçu değil ki. Belki de Messi dünyanın en iyi topçusu. Belki de. Hani evet. Ama ben Ronaldo'cuyum abi. Belki de Baba 2 dünyanın en iyi filmi ama ben mesela 1.
0: Ben de 1'ciyim.
1: Ben 1 mesela. Hani bana dese der ki bu gece tek film hakkınız var. Ya 1'i seyredeceksiniz ya 2, 1'i seyrederim.
0: Evet.
1: 1'i seyrederim. Evet. Başka? Şuradan. Ya bu çok garip bir film yazmışlar. Bu nedir abiciğim? Bu söylediğimiz filmlere bak adam ne yazmış ya. Bu ne oğlum ya? Boş ver iyi ki görmedin.

0: Hüseyin iyi misin?
1: İyiyim.
0: Bitiriyorum.
1: Aa.
0: He, bitiriyorum. Ne aa lan, zaman geldi işte sana. Aa diyor. Allah. Zamanı geldi. Yani. Ne aa. Hanımlar beyler, mevzu biter ben gider. Burası Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp. Cumartesi pazar, kendinize iyi bakın. Yayında yokuz biliyorsunuz. Pazar günü YouTube Serdar Gökalp. YouTube Serdar Gökalp. Bir video yayınlanacak, telefon şakalarının içinde olduğu. Seyrederseniz bizi mutlu edersiniz. YouTube Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp. Twitter, Instagram, YouTube aklınıza neresi gelirse. Sevgili arkadaşlar. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Anlatacaksın, seni kim dinleyecek? Bu kardeşimi de alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Pazartesi günü önce 16'da, sonra 22'de görüşünceye de kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ile Serdar yayındayız sundu.

yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğim, daha da yolun var demektir.

Duracağım burada. Gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak, fırtınasız olacak, saçma sapan olacak. Organlarım birbirine vuracak. Arkandan sessiz bakacağım. Ben yine

Hayaller yandı,